siz to'g'ri deb bera olsangiz, albatta ishonaman dedim. Bo'ldi, dedi u. Bu kishining eng dastlabda qalbiga singib qolgani to'pi tuman bosgan, cheksiz ketgan bir qumliq. Lekin uning atrofidagi targ'ini muhit yomon emas bo'lib, illiq bir quchoq o'xshaydi. Atrofda qushlar sayrab turgan, xushbiroq yet balqib turgan. Gepimni tugutib, u bovayni qandoq paraz qildi keyin deb qarab qo'ydim. Bovay mon qarab etib, mundoq dedi. Uning ruhiy dunyosi zitliqqa to'lgan, sodda, salmoq ham oddiy. Dunyoni tonishi ansirash bilan to'lgan. U taqdirni yengolmayman, koinotni bilmayman, odam degan ojiz maxluq deb qarab tingir qaydi va eziqdi. Shundoqdimi xoshallik bilan tirishib yashaydi. Har doim umid va mehrni yesqib turadi. Yo'ruq, jimjit, yaxshi joyni izlaydi. U shundoq odammi? Deb qo'shib qo'ydi bovay oxirida. Hayronligimni aram besib, to'g'ri xatoligini keyin deb beray. Avval bundoq farazning asoslik usulini deb beramsiz dedim. Bu ozg'ini ta'sirat tilg'a olish qarzimaydi. Siz avval sinoq qilg'uchini jimjit yotqizib, eng dastlabki ishlarni asalting. Qanchalik yiroqni o'ylayolsa, shunchalik o'ylatqizing. Eng cho'nqur aslimlarni qezib chiqib, yerim uyg'oq, yerim uxlagan holatga akiling. U balliqning aslimlari ichiga g'arq bo'lsin. Eng baldurqi narsalarni aslab chiqqanda, uning qalbida bir surat paydo bo'ladi. U shu suratni sizga tasvirlab bersin. Andin. Uning gaplaridan jiddiy holatga o'tib, uning degini bo'yicha qildim. Asosligi mushula. Qolg'inini o'zingiz his qilib olasiz. Siz menga o'rgatmasangiz, texi meni yetaklamasangiz bo'lmaydi, dedim. Keyin bir mazgilgacha nurg'un kishilarning ilhomini uyg'otib, kallasidagi hayotlikning dastlabki iznosini qezib chiqib, uning deb berdim. Bovay ularning real turmushdagi mijoz xarakteri deganlarga faqatli qiziqmadi. Bilishni muhalimadi. Uning nazarida har bir aylanning tunji ta'sirat kartinasi Dal xarakter kitobining mundarijasi bo'g'ashqa bir qarapli bilalaydi. Boshda ishlar o'ngishliq bo'lmadi. Men ziyorat qilgan tunji ar, u yerdan bu yerdan gap qilg'ila turdi. U surat xuddi bir qorong'u kecha. Chiroq uchib qoldimi yoki ko'zimdan chatoq chiqdimi? Atrofim qorong'uliq. Mushinchilik tugidi. U ar kekashligincha levin yalab qo'ydi. Uning bu so'zlarini anglab Men mu o etqan qorong'ulikda qolgandek bo'ldim. Buni qanday analiz qilish kerak? Uni yanimi ishkirlab o'ylashga ilhomlantirdim. U bir hozo o'ylangandan keyin qorong'ulikdan chiqib bir qacha o'mashni ko'rdim. Uni ichib o'tdim. Onam yetib keldi. Ko'z yoshlari yuzimga sirg'ib tushdi. Nima degan sovuq? Mushinchilikni aslayaladim. Amdi yo'q, deb aslimisini xulosladi. Tazimu baş ağrı yok, yeşmek naid qiyin iş boldi. Mən ümitsizlengen halda bu aydın məsləhə sorudum. Hə, muşumu yetidu. O naidi ümitsiz adamken. Bir ömür bir nərsini izdəbdu. Nemini izdigəlikini özümü bilməydikən. İzdəşlər yanıda payda və mihriballıqı erişidikən. Tuqqandarçılığını qədirləydiğən adamken. Lekin bulanın həmisi onun izdəşlər yanıdaki deli qulluqını, tuğumu qayğısını onşiyanmabdu. Atrofidagi qorong'ulikni yo'qotolmabdi, dedi bovay. Pakar bir yosh o'ngaysizlangan holda, mening birinchi surtimda degudak hech narsa yo'q. Parchpurat aslimlarli ba. Ufkam bilan ishkimiz yotqan tanishatdiq. Kichik chegimda uyimiz bekli nomrat bo'g'ashqa, ishkaydan bir yotqa yipinatdiq. Issiqroq yetish uchun yotqanni o'zimiz tarafga tartatdiq. Kechagacha yotqan talishib chiqadigan gap. Boshqa yipinsa put. Putqa yipinsa bosh echilib qoladi. Yig'ib aytganda, mushinchilikli ish, dedi. Bovay buni mundoq analiz qildi. Bu yoshning raqobat kuchi kuchlikkan. U kuchli bo'lgandilar ondan yashay olayman, amli kuch hammini belgilaydi deb qarag'ashqa, bor kuch bilan moddiy manfaat va yashash bo'shligini talashadi ekan. Lekin u odamga ziyon yetkazmaydi. Allohida razil vositalarni ishlatib, boshqalarga ziyonkashlik qilmaydi. Uning kallasida Төт атараптикиларнинг ҳаммаси дўст деган қараш сақланиб қолган. Амалиётда бу йигитнинг бўйи пакар, сал сатрак бола эди. Оиласи номрат бўлғашқа, ўзини тўлим камситиши керак эди. Лекин у ўзини озроқми камситмайди. Аксича, унинг жисмидан ғайрат жаса

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: Ada, abdot kırdap gitmişsiniz.
1: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
2: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
3: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
4: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub qaldım.
5: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
6: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
7: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
8: Uzun məzgil uxlamay tan atquzu qərəlsiz bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?
9: Mən onun bilan uçurışıb qaldım. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістеріне барлық келтірді. Менің сайдек әйгішчім білен, о башқылар білен ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
10: Үшінші нұмырлық бемар.
11: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақта балансам бола.
9: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalıq davalısaq mı?
11: Aktip yüzlünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüşmü beni ümitge teximi yıkılaşdırdı.
12: Psikiki sağlamlıqa köngül böleydi.
13: Sağlamlıq dastıqınımızda.
14: Talındaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılığını oranı. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlu alayımız.
13: Sağlamlık ayıqımızda.
15: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
14: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
13: Sağlamlık kolumuzda.
14: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
13: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
14: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
13: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şangang Juhay Avmin Çong Körüki, Juhay Taşul Çigra İğızı'da Çigra'dan kırıp çıkan avtomobilla yıkında cemi 25 milyon avtomobil kıytemden eşip ketti. Bir günde Çigra'dan kırıp çıkan avtomobilla en köp boğanda 29.700 avtomobil kıytemge yetti. Yolucular avtomobilinin tamajından ötüş mahtari memleket boyunca aldın korundu turdi. Bu yıl kırgendim buyan, Çigra İğız'dan kırıp çıkan avtomobilla 4 milyon 250 man avtomobil kıytemge yetti. Bunun içi de Şangang Avmin'nin numaradik avtomobilla 2 milyon 480 man avtomobil kıytemge yetip, okşaş mezgildikiden 8.1% aştı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Tağdakı süni aql yeni kəsbi işik aldıdılar məqam işə orulışış fürsətini köpəytdi. Muxbirimiz Abduxaliq Əhməd bu vaxt xəbər verdi.
1: Güyücü ölkəsi Beyce şəhəri Cecen nayəsi Wuminxian tığının mərkəzi yerləşən bulub, təvəsini tağlar orab durğan çoqullar qat götürgən bir yer. Sallıq məlumat izahlığıcı karxanlarının məkanlaşığı əkşib, Tağdakı kişilərinin mühim iş qurulış yolu bilan təminləyən sallıq məlumat izahlığıcı bu yerdə baş götürüşkə başladı. Etgen saat 9-da Güyücü ölkəsi Beyce şəhəri Cecen nayəsindəki bir sallıq məlumat bəlgiləş mərkəzində Könüm kütaqtısı avaz bilen mausun çekilgen avazları üzülmeye anlayışı başladı. 27 yaşlık Yangçın iş oran aldığı oturup bir günlük Tuncu Türküm'deki vazifesini başladı. Sallık malumat izahlıgıcı, iştidai sallık malumat izahlıgıcını belge koyuş kurulmuş arkalık malumatı pişiklap işlengen sallık malumat kaylandırılan kişi bulup, bundaki resim, tavuş, tekst katırlıklarını belge orup verdiğen hizmeti görüstüdü. Bu, süni akli iktidar modeli meşgide şiltiladı. Izahlaş süpüti AI modelinin işbadisi gibi bir vasit asır görüstüdü. Yangçın vahusunu ondak tız çekmeydi. Hatta sel qiynilip aldırmaydı çekettiği deyişki buludu. O, meni paralel kiselik girptar bulgan bimar bulgaçka, futkollarda galiti özgürüşler payda bulgan bulup, yolunu onlap mağalmaydı. Kolunun inçki meşgulatımı adetki kişilerininkiden astıydı. Ama o hazır bir günde bundak izahlaş vezipsizden mağını tamamlayalaydı. Zahlaş süreti en tiz hizmettaşları siliştirganda bir günde 1-200 etrafı zahlaş ve zeybis az buldu kalas. Ama bu onundan yanılığına hayta razı. Bırak, Yangçın'ın hatırcam kılgan bu hizmet asan kolu gelmeyken. Şundakla işleş uçilik asan memez. Bedeninin çekilmesi onu eğer cismani emge kılalmaydıgan kılıp koygan bulsumu, inşki meşgulat kılış dairesi daim iktidar dairesini alıp getken hale tutur etti. Buruluş 2024 yılı mayda yüz berdi. Terap-terapki katırap, vakitlik işlemçilik bilen can bekvatka Yangçın tukkallarının tonuşturuşu bilen yurtta Cecen nayisi kaytıp gelip, bu sallık malumat merkezine hizmet kikirdi. O, hayran bolgan alda, pekat kompüter meşgulat kılış, kaydı boç öküm kılış, belge koyuşka toğır keledigan bu hizmetinin ahırı onu tenlikti koymaydıgan, onu maskeledigan hizmet kikirlikini baykıdı. O, iki yıl kesip bilen şoğullanıgan neken, tekstke belge koyuş, sürat toğırlaş, D2, D3 özü abdumbulay deb belge koyuş katarlıq köptürlü kesiplerini pişik egiledi. Şundakla baştan akır bir kadar yukur belge koyuş doğruluk nispeti ve hizmet önümünü saklap geldi. Hazır Yangçın'ın her ayda tahminen 4000 yuan nokum kerimi var. Yine apsu bilen billi tor alaydı. Wang Min şirketin terbiyeli geçisi. Bu yıl 28 yaş. Tağdın çıkan Ali Teknikum okuğucisi. 2022 yılı o hizmetçi kubuluklaş haberini görürken vakitte bu sallık malumat zahatı hizmeti doğrusu da işin arzı bilmekti. Wang Min tiz ügün alaydı, tiz emelge aşırı alaydı, tiz oruluy alaydı. Şundakla o özünü besip oldurup bu işini davamlaştırıp kıl alaydı. Bir yıl asker tış kadımı bolgan denken tor grupusundan başlığı boldı. Kiyen yine terbiyeli gücü boldı. Hazır onun aylık kirimi 5000 yuandan eşip, adetki belge koyguçularınınkinden yukarı alet saklanmakta. Onun hizmeti öz belge koyupla kalmaya yine tür yetekleş, yeni kişilerini terbiyeleş katarıklarını özü çıkalıdı. 30 yaşlık bir yezilik ayal Wang Min'da çoğun tasir kaldırdı. Bu yezilik ayal yakın etrafı kenetten kelgen bulup, o yeni kelgende özünün ismini muhata kırgızıp koyattı. Kompüter asası nöl deyişki bulattı. Başkalar bir haftada kolu keltiralaydıgan türge o bir ay vakit serp kılattı. Hazır o her ayda 3500 yenden 4000 yen geçi maaş alaydı. Hizmet süreti en tiz, toğırlık nispetim en yukarı aletki etken bulup, en mukum tayanışlarından bir gayılınıp buldu. Wang Min'nin eğitişçe bundak hikaye ayrı misal emezken. Sallık malumatkı belge koyuş hizmetinin ölçümü yukarı emez. Fakat ügün işini kalaydıgan ve sevirçen bulsula, bir hafta etrafı da en adli vazifini orunduğulu buldu. Kompüterini bütünlüğü bilmeydiğallar mı bir ay terbiyelengenin kiyen müstakil iş orunluğu çıkalaydı. Lekin bu hizmetten tekniki tergibi yok ikerliki vekil kılmaydı. Wang Min tonuşturup bundak dedi. Yakınki bir yılda kesip özgürşine ait tiz buldu. Türünün erkil şekilleri bargan sürü köpeydi, abdumatik eydeş, Aqli iktidarlı qatarlıq yeni türlerde qaydını qaydını ügünüşkü doğru keledigan boldı. Bazılarda yana oxşaş bulmagan məşğulat üskünlərini işlətishki toğru kelidigan boldi. Menin hazırkı nişanım yaqınkı məzgildeki yeni türlərini toluq ügünüp otdura dərəcəlik qrupu başlığıga ösüş. Yangçın bilan Wangminnin hikayesi bu yerde ayrı misal emas. Jejen nahiyasidagi 2022-yili qurilgan bu belgi markazi dastlabki 20 necha odamdan 100 dan ortiq odam bor holatga yetdi. Eng asoslik ishchi qabul qilish topi shu joydagi yezi ayollar bo'ldi. Yurtga qaytgan yoshlar va o'qish bitirdigan o'quvchilar ham buning orasida xili bor. Jejen nahiyalik sonliq ma'lumot ko'rsatish markazidan boshqa

Demokratiya pütkül insaniyetki ortak kımmet. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı baştın ahır boşaşmayı çın turup gelgen muhim idiye. Kanda kılıp demokratiya kımmeti ve demokratiya idiyesini ilmi önümlük tüzüm orlaştırmasıga. Konkret, real demokratiya emeliyetiga aylandırışta. Tarih bilen reallıknın, nezriye bilen emeliyetnın, şekil bilen mezmunun organik birlikige ehmiyet berip, toğra tüzülme mekanizm ve şekil usulani tipip çıkışkı doğru geledi. Men bir devlet siyasi tüzümünün demokratik ve önümlük bolgan bolmağalıkıgı baha bir işte, asaslıki devlet rehberlik katlımıdikilerinin kanun boyca tertipik almış alaydıgan, almış almaydıgalıkıgı. Umumi halkının devlet işleri ve cemiyet işlerini, iktisat ve medeniyet işlerini kanun boyca başkuralaydıgan, başkuralmaydıgalıkıgı. Halk ammasının menfaat taleplerini tosalgısız ifadeleyleydigan, ifadeleyelmeydigalıkka. Cemiyetki her kaysi taleplerinin devletinin siyasi turmuşu önümlü katnış alaydigan, katnış almaydigalıkka. Devletinin tedbir belgileşinin ilmi, demokratik bolgan bolmagalıkka. Her kaysi taleptki ixtisaslarının devletinin rehberlik sistemisi ve başkuruş sistemisiga adil rekabetliş arkalık kireleydigan, kirelmeydigalıkka. Hakimiyet peşideki partiyanın devlet işleriga asasi kanun ve kanunlardaki belgilemege asasen rehberlik kılalaydigan, kılalmaydigalıkka. Hukuk yürgüzüşünün önümlük çeklime ve nazaret astığa koyulgan, koyulmagalıkı karaş gerek digen idim. Demokratiya tizip koyduğun zinnet boyuma emez. Belki halkının hal kılıçk tegişlik meselelerini hal kılıçk kollandığın vasıtadır. Bir devletinin demokratik ya ki demokratik emeslikigi bağı bir işinin aşkıcı, halkının öz işigi özü hakiki iyi bulalıgan bulalmağalıkı da. Bunun da halkının avaz bir iş hukukunun bar yokluğu karış. Tehimi muhimi, halkının kent dairde katniş hukukunun bar yokluğu karış. Saylam ceryanı da halkı kandak ağzaki vədi berilgeliki karış. Tehimi muhimi, saylam dinkin şu vədilənin kançilikinin əməlgi aşkalıqı karış. Tüzüm ve kanunlarda kandak

siyasi tertip ve siyasi kaydının belgelengenliği karış. Tehimi muhimi bu tüzüm ve kanunlarının hakiki icra kılıngan kılınmağalıkı karış. Hukuk yürgüzüş kaydısı ve tertipinin demokratik bolgan bolmağalıkı karış. Tehimi muhimi hukukunun hakiki türde halkının nazareti ve çek koyuşu asıdı bolgan bolmağalıkı karış gerek. Xalq bilet taşlaydıgan çağda oyğıtılıp, bilet taşlap bolğan ikin üçek kirip ketidigan. Saylam rıqabeti de çıraylıq gepləgi tolğan şoarlarını anlap, saylam rıqabetidin kiyin eşkandaq söz hukukuğu erişelmeydigan. Bilet taşlat kuzganda əti varılınıp, saylam dinkin itibarsız kalıdıgan demokratiyeni hakiki demokratiye digilip olmaydı. Umumən, demokratiya assandiki dövlətlərinin patniti emas. Bəlki hər qaysi dövlət xalqının hüquqi. Bir dövlətin demokratik yoki demokratik emasligigə şu dövlətin xalqı baha berişi kerak ki, sirtki asallıq kişilər atkarçılıq qılıb baha bermesligi kerak. Xalqara cəmiyyətdəki məlum dövlətin demokratik yoki demokratik emasligigə xalqara cemiyet ortak baha veriş gerek ki, öz gipini yorgıltıdığan assandiki devletle baha vermesi gerek. Demokratiyeni emelge aşırışının nurgun şekilleri var. Onun bir kiliptin çıkan dek, op mu okşaş polişi mümkün emez. Dünyadaki mol ve rangdar siyasi tüzümlerge birli ölçem bilen baha veriş, insaniyetinin rengarang siyasi medenlikini birlikil nazar bilen küzütüşünün özü demokratiye gizdit. Jungo Komünistik Partiyası Halk Demokratiyası bayrağını baştın ahır egiz götürüp, tövendeki asasi nokti nazarlarda baştın ahır çın turup geldi. Birinci, Halk Demokratiyası sosyalizmnin cini. Demokratiye bolmasa sosyalizm bolmaydı. Sosyalistik zaman yuvalaştırış bolmaydı. Cumhur milletinin uluq gülünüşüm bolmaydı. İkinci, xalq öz işiği özü iyi buluş, sosyalistik demokratik siyasinin mahiyeti ve yadrosu. Sosyalistik demokratik siyasini ravajlandırışta xalqının iradesini gevdendirip, xalqının hukuk menfaatini kapaletlendirip, xalqının icadiyet hayati küçünü urgutup, xalqının öz işiği özü iyi buluşuğa tüzüm sistemisi arqılıq kapaletli kılış gerek. Üçüncü, Cungoça sosyalistik siyasi terakiyat yolu Cungo'nun devlet ekvalığı uygun kılıdıgan. Xalqının öz işiği özü iyi buluşuğa kapaletli kılıdıgan doğru yol. Cungo xalqı yakınkı zamandan boyan ilip bargan uzak müddetli küreşinin tarihi logikisi. Nəzriyə logikisi və əməliyyat logikisinin müqərrər nəticəsi. Partiyanın mahiyyətli xarakterdə çın turuş, partiyanın tüp məqsədin əməliyyat görsütüşünün müqərrər təlibi. 4. Xalq saylam ötküzüş, avaz beriş arqılıq, hukuk yürgüzüş və xalq içindəki hər qaysi tərəflə mühim tədbir belgiləşdən burun toluq kengişib, ortak meselelerde imkan kadar bir pikirge keliş Cungo sosyalistik demokratiyasının işki muhim şekli bulup Cungo sosyalistik demokratik siyasiyasının tüzüm alaydiliki ve özellikini ortak teşkil kılıdı. 5. Sosyalistik demokratik siyasini ravajlandırışının aşkıcı dövletimizin sosyalistik demokratik siyasisinin alhaydiliki ve özellikini toluq çari kıldırıp, sosyalistik demokratik siyasinin tüzümlüşü, kilipleşi, tertiplişini üzlüksüz algı sılcetip, partiya ve devletinin güllep yaşınışı ve ebedi emin bolişini tehimi mükemmel tüzüm kapaltıgi iyi kılış. Yoldaş Deng Xiaoping itkandek, kapitalizm cemiyetide deyilip atkan demokratiye, burja demokratiyesi. Emliyette, monopol kapital demokratiyesi. O köp partiyanın saylam rıqabeti, şokoğunun tırkışıp türüşü
ve ikki palata tüzümüdün neri ketelmeydi. Bizden tüzümümüz xalq kurultayı tüzümü. Komünistik partiya rahbarlıkıdaki xalq demokratiyası tüzümü. Garibnin pädisidi iş görgen bilen bolmaydı. Sosyalistik devletnin en çoğun evzeliki şu ki, onun da birer iş kılışkı bel bağlanıp, karar kılıngan haman, şu karar derhal tosalgısız icra kılınıdı. Partiya 18. kurultaydın bu yan, biz demokratik siyasinin terakiyat kanuniyetigi bolgan tonuşumuzunu çoğunkurlaştırıp, bütün ceryallık halk demokratiyasının ibaret muhim ideyanı oturup koyduk. Devletimizin bütün ceryallık halk demokratiyası mükemmel tüzüm tertipiyle emez, mükemmel katniş emliyetigi mi ige? Devletimiz işçiler sınıfı rehberlik kılıdıgan, işçilik kala itibakını asas kılgan halk demokratiyası diktatörlükideki devlet tüzülmesini, xalq kurultayı tüzümüdeki hakimiyet tüzülmesini, Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiya hemkarlaşış ve siyasi kengiş tüzümü, milli rayon avtonomiya tüzümü, asasi katlam amma avtonomiya tüzümü katarlık asasi siyasi tüzümlerini yolu koyup, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, xalq öz işigi öz iyi buluşunun umumüzlük, ken organik cipsalaşkan tüzüm sistemisini şekillendirip, köphil, ravan, tertiplik demokratiye yollarını berpa kıldı. Umumi halık kanun boyca demokratik saylam ötküzüş, demokratik kengişiş, demokratik tedbir belgileş, demokratik başkuruş, demokratik nazaret kılış arkalık, devlet işlerini, iktisat ve medeniyet işlerini, cemiyet işlerini kanun boyunca köp hıl yol ve şekiller bilen başkurudu. Devletimizin bütün ceryallık halk demokratiyası da ceryan demokratiyası bilen netici demokratiyasının, tertip demokratiyası bilen mahiyet demokratiyasının, bivasta demokratiya bilen vastilik demokratiyanın, halk demokratiyası bilen devlet iradesinin birliki işka aşırıldı. O bütün zincirlik, her tarafıma toluk kaplıgan demokratiye, en ken, en hakiki, en eskatıdıgan sosyalistik demokratiyedir. Biz bütün ceryallık halk demokratiyesi kuruluşunu devamlı algı sildirip, halkının öz işi özü iyi buluşunu partiyanın devletin idare kılıştaki siyaset tedbirlerde, partiya ve devlet organlarının her kaysi cihetlerdeki her kaysi katlamlardaki hizmetlerde, halkının güzel durmuş istikini emelge aşırış hizmetlerde konkret ve emeli namayan kılışımız gerek. Halk kurultayı tüzümü, devletimiz bütün ceryallı halk demokratiyasını işgı aşırışının muhim tüzüm vasıtası. Partiyanın rehberliği de halkının siyasi tertip katniş dairesini üzlüksüz kengaytıp, kişilik hukuk kanunçılık kapı altını küçeytip, halkının ken hukuk ve erkillikten kanun boyunca behrman buluşu kapalatlı kılış gerek. Halkının saylam hukukunu kanun boyunca yürgüzüşü kapalatlı kılıp, halk kurultayı vekillerini demokratik saylam arkalık vücudu keltürüp, halkının biliş hukuki, katniş hukuki, ifadeleş hukuki, nazaret kılış hukuki kapalatlı kılışını halk kurultayı hizmetinin her kaysi terepleri, her kaysi halkıları ve bütün ceryanını emelileştirip, partiye ve devletinin tedbir belgileş, icra kılış, emelli işini nazaret kılış halkılarının hemmisi de halkının sadasını anlayalışıga hakiki kapalatlı kılış gerek. Halk kurultayının demokratiyaya dair halk rayını ifadeleş süpsi ve vasıtasını mükemmelleştirip, halk rayını kabul kılış, halkının akıl parasını mücessemleş hizmeti mekanizmini takamullaştırıp, halk kurultayı kengişiş, kanun çıkırışta kengişini olgı sılcıtıp, her kaysi tereptiki cemiyet ekvali halk rayını enken halkının tüp menfaati asası da birlik keltürüş gerek.
جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك دېموكراتىيەنى خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىنى

0: İnsaniyet siyasi medenlikinin terakkiyatı üçün Jongo akıl parasitigi tolgan tökp koşuş gerek.
1: Radyo anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 3. günü memleketlik din hizmeti yığında kılgan devletimizde dinni jongoçılaştırış yönelişi de çıngtırış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Mahira Ubulkasım'nın Halran Çuyuhar Gündamlıq Pavustu'nun aldın kısımdan anlatkandıq. Subat, Uttur Mektep'te oku atkan vakitlerde, matematikada hakikaten alahide talantı var idi. O hatta okutukçularını mahiren kaldırıp, hem meylen talaş tatış kığan meselini başkıcı bir usulde yeşip, hem meylenin kayılıkını kozgan idi. Hatta daşüge imtansız kubul kılını salahidiyimi erişken idi. Ondaqta, o keyin yeni kandaq bulup imtandan ötemey kaldı. Aynı vaqtta Subatqa qarap acayip uyku yalanı kalısığı keltürgen o kız, zadi kim? Subat, keyin yeni kandaq iştahı yolu qıdı. Bula kızıqsınız, dektiniz dağımlıq bögünki radio jorlu programımız orlaştırılgan Mahira Ubulkasım'nın Halran Çuyuhar Gün namlıq postunun davamı da bolsun.

кисеген таркалды. Бир топ окуучулар Субатны арыгы илеп билип, "Ярайсан Субат, сен биздин пахрымыз" деп уну табриклашты. Субат чексиз хошаллык ичиде шаарны хыял кылды. Унун көз алдыдан хайваттык көркөм октуш биналары. Куюк сай ташлап турган дал-дарахлар. Мәрмәр таш яткызылган юллар. Yol boylarda içilip ketken gül çiçekler. Azade mektep bağçılarda ders tekrakıp yürüyen coşkun, hoşal okuğucular berberlep ödetti. Doğru. Ben şerge bağında aldı bilen ustaz Li Xiaojuan muallimden görüşmen. Özümden algebrağa kançılık iştiyak bağlıqalıqını söz yapıyorum. O yada algebranın en yukarı bilimlerden terbiye alalayman. Bilip durvadım ben. Li Xiaojuan muallimana Jiang Aihua muallimdimi qattıq talap koyudum. Men ügünümen. Çoqum yaxşı ügünümen. Subat ottek qızğın häwäs bilen algebra dünyasına kirip ketti. Lekin şığın meydanında orından turup Subatqa toqtamay çawaq çelip özini yoqtıp koygan qız onu yoşurunç köstüp yuratdi. Bu qızın ismi Dal. Mukerrem idi. Nahilik işkence otur mektepte kadarlık imtihan verdiğinler için tekrarlaş kursu açılgan idi. Kursa Ali mektepki ödemey iş kütüp durgan yaşla bilen idare cemiyetlerde vaktlık işlevatkan yaş hizmetçili. Şunakla toluksızını pütürüp toluk otur mektepki örlep okuyamıgalla kabul kılıngan idi. Kurusunun vakti bir yıl bulup, Mukerrem, manımı şu kurusunu okuydu. Şu günkü çoğun yığınca, tekrar kursunun okuyucularıma katlaşkan. Yani şu yığındın ki, Mukerrem, Subat'ın bütün iş şarkıdığı dikkat kıldığı buğhan idi. Subat, okuyucular aşkınız tamak yiyende, Mukerrem adaydan onun odulda oturup tamak yiydi. Subat, tamak yiyeş kitap okuydu. Aldı da oldurgan Mukerrem'ge kalçımın əsarını sanmaydı. İşçi sıkılgan Mukerrem, törlük bahanı sebeplerini göstüb, Subat'nın yatıqıga, sınıbıgı badi. Ama əhval oxşaşlı boldu. Mukerrem, balılanın çoğu, həm dadısının erki kızı idi. Kiçigidin tatıp dadısı onun her kandak talepini kandırgaşka, yeşnimidin aymen meydan kap yürek bop çoğun boğan idi. O, toluksuzunu pütürüp, toluk oturuğu örlap okuşunu halimedi. Atanısı şunca yalurgan bosumu kalçıkar kımmedi. Ögünüş neticesi aldan katarda bomusumu, zihni uçuk, tutuviliş kabiliyeti yakşı boğaşka, dersi kandı anlı kaldırı

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Marinka'dan sormayma. İkisinin hatırcam hem azırak hıcıl boluşuvatkan dek çıraydın, özünün planının neticesiz kalgallıkını bilip boldi. Kandak popto? Dep sorudu eri öyge kaytıp kete vetip unundun. Bommapto, dedi Kitty cevap berip. Kitty'nin külküsü bilen gep kılıçları dadısıga kuyup koygan dek okşaydı. Levin onun aşı turkuğu amrak idi. Kandak olmapto? Munu mundak. Kitty erinin bir kolunu ağzıga apırıp, levlerini korup durup süyüp koydu. Kaysı onu mapto? Dep yeni sorudu Levin külüp getip. İkkilisi. Hay, bir hesap düşündak boğunu mu boptu? Karan, dikkalla kelip atıdı. Yak ula bizni kömüdü.

kişi kızları üçün zörür işkenlikini her kançı yiz kılsa mı, ahırkı amıra kızını erge beri bitip, er hotun işkisi hoğulap kalgan öyde yalgız kalgandın beri, özünü hem erini oylısa, Kinez hanımının yürekki ezilip getetti. Bunu kızları bilmeytti. İşin ba mı Agafiya? Dep tuyuksuz sorap kaldı Kitty, olduğu kelip durgan Agafiya'nın sırlık ve ciddi tüs algan çırayını görüpla. Keşlikten baktı ne mi yeşilikin? Keşlikten baktı sen çıkıp uğurlaştırgın. Dedi Dolly Kitty'ye. Bugün Gerişan'ın dersini tekrarlat Kuzay. Bugün o derslerge karap mı koymadı? Yok Dolly, bu benim işim. Onun derslerini ben tekrarlat Kuzay. Dedi Levin iştik ornudan turup. Gerişa bu yıl otur mektepki çıkkan idi. Tatilde derslerini yakşı tekrar kılması bolmaydı. Dolly Moskova'daki çığıda oğlu bilen bile Latin tilini ögünüşke başlagan idi. Levilla'nınkige kelgendin kiyim o, matematiki bilen Latin tilinin en kıyın yerlerini onunı tekrarlat kuzuvat attı. Kiyin Levin bu işini Dolly'nin ornada özü kılmakçı bulup, meydisigi urup çıkkanda Dolly makul bolgan idi. Lekin onun dersini anlap bekip, Moskova'daki muallimdek tekrarlatmaydıken dep oylap könlü yerim bulup kalgan. Ya Levin'ga rencitip koyar memmekin dep oylığını diyelme yürgen. Ahır bulalmay, Gerişa'ga dersini okutkutsuğu okşaş kitap bu içi tekrarlatkızış gerek idi. En yaksı bu işini özüm kılaycu digen idi. Levin'nin obloniskeğe pikiri bağıydı. Çünkü o biğemliki, mesuliyetsizliki tüpeyledin, balılanı terbiyeleştek muşundak bir çoğun işini, balı terbiyeleşini bilmeydiğen bir ayalığı taşlap koygan idi. Levin'nin balılağa boluşuğu ders ötüdüğen okutkıçılağı mı pikiri bağıydı. Şundaktı mı o kaynağıtsıga, boptu, senin diginin bu içi tekrarlat kuzay, dep vədi berip, Dolly'nin təlipi bu içe, kitap karap durup tekrarlat kuzduğan bolgan idi. Şunlaş kimikin dikti bir yerde emes idi. Bazı de ders vaktini unutup kalattı. Bugün mü şundak boldi? Tokta Dolly, sen olta, men çıkay. Dedi Levin. Balının dersini sen digende kitap bu iş tekrarlat kuzumen. Lekin setva kegende oğu çıkıdığa işimiz ba. Şu çağda ders toktap durdu. Şundak kılıp, Levin Gerişa'nın yenigi çıkıp ketti. Barinka mu Kitty'ge şu hıldaki geplerini kıldı. Ve Levilla'nın hemme nersi toluk bəxtlik ailesi de özünün paydası tegidi qalliki işlani tepip kılıp yürdü. Keçlik damaqını mən uğurlaşturay, siz çıkman. Dedi o ornudan turup, Agafiya'nın aldığı çıkıp getirdi. Makul, makul, dedi Kitty. Ula çücü tapanmaydığa okşaydı. Şunu özümüz bakkan tohulanı soyasıyla. Bu işlani Agafiya işkimizgi koyup berin. Varinka şundak depla Agafiya bilen bildi çıkıp getti. Kandak yakşı kız, dedi Kinez hanım. Yakşılı emez apa. Yani şundak çıraylı kız digine. Bunda kızlarını hiç yerden tapanmaysan. Bugün silege Stepan Arkadiyevich keldiken de, dedi Koznishev Varinka togrusudaki geplerini oğulguz kelmigen de kılıp. Bir-birge bundak okşap ketilgan bacılarını tepiş hakikaten tescümo, dedi o yani mənilik külüp koyup. Biri tetik, paliyetcan. Alak sorulurda huddu sudiki beliktek yayrap ketudu. Yani biri bizden Levin, akıllık, çeçen. Ama alak sorulurga kırıp kasa, yagaçta ketip durdu.

Kışını Moskova'da ötküzüşünü oylaşı vas gerek. Emimiz ulanınki billi berip kesek, kandak yakşı bulat de. Seyyeni kaçan bamakçı. Sorudu Oblonuski, Vesloveski edin. Men yettin çayını şulanınki de ötküzüşünü oylavat hemen. Sen mi baram sen? Sorudu Oblonuski, hotun edin. Men kılıdın beri berip gelişki niyet kıp yürettim. Çokum bar men. Ondan oylasam könlüm şunçilik yerim buludu. Men onu bek düşünümen. Alamet yakşı ayal. Sen bu yedin ketkendiyken üzem yalguz bar men. Emimiz ten basak ulan avar kıp kuyumuz. Senin bağımığının yakşı. Nait yakşı. Dedi Oblonuski. Sen ço, gitti. Memma. Men berip nemi kılımen? Dedi Kitty bir dilli kızırıp getip. O darru Levin'ga karap koydu. Siz Anna Karenina bilen tonuşsuz go? Dedi Veslovski Kitty'ge. O cayip latapıtı bağıyal o. Oğu şundak. Kitty onunla cevap berip etip tekimi kızırıp getti. Ve darru ornadan turup erinin yenigi mandı. Şunda kılıp, et oğu çıkıdıgan boldunuz ma? Dep sorudu o eridin. Bu bir netçi minut içi de, bolup mu Veslovski bilen paranlı şivitip, Kitty'nin işki mengzi kızırıp ketken çağda, Levin'nin kündeşliği şünçilik küçüyüp ketken idi. Şuna o Kitty'nin kılgan gepini öz oylığan mənide düşendi. Kiyin əsligende bu kılıkı naiti bir mene tuyulgan bolsu mu? Şu çağının özü de onun ət oğu çıkıdıgan boldunuz mu? Dep sorgan addili bir sualini. Veslovski'ni yakş görüp kalgaçka, onu oynatıp, könlünü hoş kılıp koyuşunu halamsan kandak, digende gep kılıvatıdu, dep düşünüp kalgan idi. Ne, oğuçkı men. Özgümü nefretlik anlangan gayri tabi avazda cevap berdi Levin. Yak, yaksı et bir gün türüp durunla. Dolly'nin er bilen bir yedi bili türüp bakmağını uzak boldi. Oğu ögüllük çıksanla mı boludu? Dedi Kitty. Levin, Kitty'nin bu gepini emde tekimi burmulap, İkimizni ayırıp etmegin. Sen baram sen, bamam sen, karım yok. Ama bu umak yigit bilen billi bulup, onundun rahat ilişimgi yol koygun devatudu dep düşendi. Boptu, selle şundak arzudu bolsan, et bir gün öydü bulaylı. Dep cevap verdi Levin. Veslovski, özünün bu yerge gelişinin başkalarını bunçuvala azap selip koyduğallıkını mutlak oylap bakmağan idi. O Kitty bilen tanlı ornudun turup, yekimlik tebessüm çaknatıp durgan közlerini onundun olmay kaynedin ägişip mandi. Onun közlerdeki o haletini köygen Levin'nin bir dilli çırayı tatırıp nepsi kısılışkı başıldı. O nemişki menin hotunumga bundak tikilip karap ketidu. Dep oyladı o gazaptin yerlip ketkidek bolup. Et şundak buldugan boldu ma? Hemimiz billi barayli. Dedi Veslovski orundukta elik kıyapıtı bilen putlarını almap oldurup. Levin'nin reşke tekimi küçüyüp, özünü aldangan er. Ulanı özü yartıp begen rahat turmuştun paydınıp peyzü sürvatkan aşnalığa dep bilişki başıldı. Gerçi şundak oyla vası mı, ama yanıla Veslovski'din ov mıltıkı, ütük toğırsıdaki bazı işlani nait edep bilen sorap durdu ve et ovu çıkışkı makul boldu. Bektiğe Kinez hanım ornudun turup, Kitty'ni çıkıp uxlaşka haydi gendila, Levin bu royi azaptın kutulgan boldi.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğru musunuz? En yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Congoça zamani vilaştırışta Congoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
2: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
3: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir ağızını ağladım.
4: Qaytı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
5: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
3: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir ağızını ağladım.
5: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayıq barayli.
3: Yaşlıkımız urğumaqda. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
6: Siz aldığınız kılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
3: Tən tərbiye əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
7: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
3: Emgekçiler yeni devrinin güzel sayıpsını açtı.
1: Burmumuqtın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki sene boyumları.
3: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
1: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
3: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
1: Kadimdin hazırgıca cungoluğla en kadirleydiğen pezilet, Ali Canaplık.
8: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
1: Ali Canapla səmimi kilidir. Könlü köksü kən adəmlə Ali Canapladır.
8: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqılağı yaxşı niyyət bilən müamilə qıldığanla Ali Canapladır.
1: Ali Canapla səmimi rastçıl buludur. Vədisi vapa qılalaydıqalla Ali Canapladır.
8: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludur. Yırağını köreleydi Allah, Ali Canapladır.
1: Ali Canapla, etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adet kişilerdir. Ali Canapla Katar'da turuş, Ali Canapla'ğı toğırlanış, kemter Ali Canapla'dan buluş, cungoluklarının ruhi intilişidir. Kine ot yalkını, barmakımızın uçunu illetalaydı. Lavulda köyvatkan Gülhan, bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, kalpukumuzni nemdiyalaydı. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulgan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Ki. Qadirlik dostlar, anlayotganlar jan eniği programımız. Dünyadaki en küçük kuş er kuştan ibaret. Ularının türü 600 kıldan aşıyordu. Çoğun küçüklükümü okşaşmaydı. Bunun içindeki en küçük kuba her kuşu bulup, erkekinin uzunluğu 5 cm'den aşıyordu. Tumuşkı bilen kuyruğunun uzunluğu 4 cm'den, gövdesinin uzunluğu aran 1 cm'den aşıyordu. Ten ağırlığı 2 gram kilodu. Çoğunluğu bir hesalarısından anç parıqlanmaydı. Ular daraqlarga nayt jığınçaq oğuz alıdı. Her qitimda çoğunluğu yeşil maşçilik, təxminən 0,10-5 gram kildiğin tuxumdan işkini tuğudu. Gerçi, her kuşunun cüğüşü üç küçük posumu namı xeyli çoğun. Onlarının teni rəngaran bulup, güllüklerden ozuq izdigende ve aynı bir küçük əsən-üsən aldığınızdan yalpıp ötkendek durudu. Her kuşlarının köpüncisi güllüklerinizin ozuq kıludu. Bazıları yine aşaretlerini yeydu. Bu xil, çaqqanğına oma kuşunun en özgücü yeri onun uçuş şeklidini ibaret. Her kuşunun kanıtı çaqqan nem küçük bulup, nayt erketcan kiludu. Uşqanda kanıtını sekundiga 35-50 qetimgiçe qaqıdı. O kanıtını şundaq tez hərəkətləndirgənlikdən kişilər onun kanıtını qıqışını toluq görəlməydi. Fəqət qoğuldığan avazını anlaydı. O hər quşunun kanıtının tez sürətdə təvrinişdən çıxan avazdır. Hər quş güllərini bayqısıla sekundiga 90 qetimlik təvriniş bilən kanıtını qaqqan halda gül aldıda bədəninin tik qiyabtını saxlab toxtab turalaydı. Onun kanıtını tezlik bilən

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yeriktin geldim.
6: Ben pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچکیش بیریش. هرمت رادیو آنگوچلا، آنلاواتگانملا مرکزی خلق رادیو استانسینن قانون لینیاسی پروگراممیسی. من آراپات وسنجان. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı mezmunları kulak salgaysıyla. İcadi eserlerde hakiki adem, hakiki vekale asıl tıpkılınsa hukuk çıkılgalık bulandı. İcadi eserlerde hakiki adem, hakiki vekale asıl tıpkılınsa hukuk çıkılgalık bulandı. Ayal ilgirki erinin para kendiçilik silişiği uçurdu. Sot mekkemesi kovdaş kapaltı yetküzdü. Katnaş soğudusunu nikap kılıp, zampul yötkigen iki kişi cezalandı. Ayalının bekiş hukukunu özgertiş talebi ret kılındı. Hem de ihtimalle programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

Ayal ilgirki erining parakendichilik silishiga uchurdi. Sot mahkemesi qogdash kapalti yetkizdi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat bu haqdagi delo misolini so'zlab berdi.

Қатнас содысыны ниқап қылып, заңпыл өткеген 2 кіші жазаланды. Яқында Қармай шәһри, Орқу районлық халық сот мәхкемесі бір жинайет тапауытыны ниқаплаш, юшрыш делосыны сот қылып ағырлаштырды. 2025 yılı 1. ayda Yu familik Wang familikni Orqu Qashta şəhərçisi, Bingtuan 7-ci 137-ci tuan Qashta şəhərçisi əm Beytun şəhərdə Qashta sitivelişini bahanı qılıb, sodigərlərinin bankı hesabat uçurğa erişişki buyurdu. Keyin Yu familiknin yuqri iqini Qashta mal pulidan xilila işib ketgan telegraf aldamçılığı məbləğini sodigərlərinin hesabatına yötkidi. Ziyankeşlikke uçurguçılar mı aldamçılarının azdırışı bilen məbləğini sodigarlarının hesabatıya yötkidi. Arkadan Wang familik artıq çıkım kılgallıqını bahanı kılıp sodigarlardan artıq pulunu kaytırışını tələb kıldı. Wang familik sodigarlar kaytırıp yötkəp bərgən məbləğini tapşırıvalğandın keyin paydısını tutup kılıp kalğınını

Sevimli radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir naqsha bir hikaya. Bir naqsha bir dastigul. Bir naqsha bir dengiz, bir naqsha bir bulaq. Nadir naqshlarni, huzurluq naqshlarni biz eng güzel sözlər bilan süpətli alaymız. Çünki onsuz anlığısı kildigan naqshlar qalbimizning şifası. O köngüllərge huzur bəğişlaydı. Xoşal bolsunuz naqshanglar. Xoşallıqqa xoşallıq qoşalaysız. İşiniz puşqanda naqshanglar. Kayfiyatınızı tengşiyeleysiz. Muhabbetinizi esliyende nakşı anla. Güzel demlerden diliniz söyünüdü. Muhabbette yolukkan işleriniz ne? Tökkünüz keygendi mi? Nakşı anla. Könlünüz teskin tapıdı. Kine ondak olsa yakınlık, muhabbetlik nakşılarımız devamlı silah üçün.

Sevgili dostlar, programımız qaytıp geldik. Hayat özünü söygenlerini, özünü qadirligenlerini, düşüngenlerini, özünü haqiqi tonuganlarını illik koynuğa elip, kişiye ümit kılgan nersisini ata kıludu. Oxşumagan adamlarının yaşaş adıtımı oxşaş bulmaydı. Şonlaşka adamlarının yaşaş muhiti mürekkep bulgaçka, ulanın bəxtki bolgan karışımı hem oxşaş bulmaydı. Elbette, bəxtinin mükemmel təpsili ölçemleri boğan emez. O pekat, bir adamın bəxtki boğan yes tülhusi ve çüşensi arqılıqla öz işbadısını tapıdı. Şundaq demekçimən ki, bəxt o yes kılışqa çonkur izdinişki muhtaş. Bəxtini yes kılaylı, onu yıraqdın emez, öz yenimizdin izdəyli. Şundaqla, kıymetli hayatımızdın qədirləyli. Şundala bu küllerimiz huşal, mənilik ödüdü. Növetteki bu yıkımlıq küyümüz mü, bizni bəxt duyğusuğa başlap bağğusi.

Мен сүйүмдүк радионуңуз достор. Şu tatlı programımızın da anlaştırıvatımız Anlavatkanınla stansımızın üzülmez melodiye programısı. Seni könlümünün çoğun korkatlarına yoşurgun geldi. Çünkü seni hemmedin kızgın attım. Seni könül törümde mengü saklığım geldi. Çünkü bu hayatta pekat senini söyettim. Barış kişilerge bu minin bektim dep cakarlığım geldi. Çünkü barcı bəxtke sən arqılıq yetken idim. Etrafımda həmin ərsə şünçilik güzel görünətdi. Çünkü mən barcı güzellikni səndin yez qıqan idim. Gülünü güzel deyişid o kişilə. Lekin mən seni güldüm mü güzel görmən. Goya ki sən gül bərgedin rənglengendek. Gül hedi səndin taralgandek. Kaçan seni uçurattım, hem közümge muhabbet bulup göründü. Ben bu muhabbetin mengü devamlı için ümit kılımım.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Hemde Dünya Nazar programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Ben Güzel Nuruzi.
0: Cungu Tamıcını Başmehkemesi yakında ilan kılgın sallık malumat görüstüleşçe, bu yılının aldınkı 7 ayda Cungu'nun mal soğudu import-export umumi kıymeti 30 trilyon 130 milyard yuan yetip, okşiş mezgirlikidin 17.3% aşkan. Dünya iqtisad soğudusunun en ıksızlığı işi vatkan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besim kuşura vatkan arıq görünüşte, Cungu'nun taşkı soğudusu bir kadar tez işini saxlap, bazar ve kesip sistemisinin əvrişimliği ve hayati küçünü namayan kıldı.
1: Tacavuzcılık cinayet için keçirim soruşunu rad kılış, kayta erbileştirişini tez ilgir sürüş, yadro kuralığı ilgi buluş doğrusunda təlifləcə car siliş. Yaponiya hükümetinin bu tətür iqim kılmışı, dövlət içi ve sırtıdıklarının tənqidi ve ayıbleşi göçürdü. Tövendi deyiktiğinle programımızın təpsili məzmurlardı bozun.

Hürmetlik radio anıqçılar. Jongu Tamojna Baş Mehkemesi yakında elan kılgan sallıq məlumatı körüstelişçe, bu yılının oldunki 7 ayda Jongu'nun mal soda import-export umumi kımmeti 30 trilyon 130 milyard yuanga yetip, okşaş mezgildikidin 17.3% aşkan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşivatkan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besimgi uçuravatkan arıq görünüşte, Jongu'nun taşkı sodası bir kadar tez işini saklap, bazar ve kesb sistemisinin əvrişimliki ve hayati küçünü namayan kıldı. Köpmenbelik bazarını kengaytiş ve eşya obrot torunu ravallaştırış arkalık taşkı soda asasını puhtalaştın, yukarı teknika, yeşil, tövən karbolluq məhsulatlarını dünyaya yüzlendirişini tezildişkice, yani importni kengaytip, texımı köp çet el tavarlarını Jongu bazarına kirgizişkice, Jongu'nun taşkı sodasının eşi, kölemnin kengiyişi de ibadınlıplı kalmay, kurulmanın yenilinişi, alakının çoğunkurulişi ve əmkarlıqının kengi işi de teximu ihbadilendi. Jongu'nun təminat zanciri bunun bilen dünyanın işlep çıkırış, yenilik yaratış ve istimalini teximu zeş tutaşdırdı. Asas puxtulandı, Jongu'nun təminat zanciri taşkı soğuduğa tereh boldı. Sallıq məlumatının ayan buluşca, bu yılının aldınqı 7 ayda, Jongu bilen 180 neçi dövlət və rayonunun import-exporti davamlıq aşqan. Bunun işi de Şərqi-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası və Afrika bilen bolğan import-export ayrım-ayrım 20%, 9.5%, 15.4%, 18.9% aşdı. Bir belbağ bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilen bolğan import-export 15.5% aşdı. Jongu taşqı sodası yerşari təminat zanciri xəyub-xətri davamlıq eşivatqan əhvalda sicil aşdı. Bu il kirgendim buyan İran uruşi və Hormuz buğuzunun qatnışı tosalığı uçurab, energiya, aşlıq və ximivi uğud transportıqı təsir yetdi. Dünya iqtisad münbiri yakında elan kılgan baş iqtisad şünaslar nəzirde körüstülüşçe, ziyaretini kubul kılgan 89% baş iqtisad şünas, kəlgüsü bir yılda yer şari boyca eşiş vəziyetinin acizlişidigallığını mölçərligen. 76% təminat zanciri və transport mülazımetinin zərbigi uçuraş dərəcisi yokri, ya ki intayin yokri dəb qarğan. Xəyub-xətərinin işçi, muqim, yuqarı ünümlük, əmkarlaşqılı buluduğun kəsb ekologiyasını teximi kəmçil qaldı. Xəlqara Soğudu Cəmiyyətinin baş katibi John Danton mundaq dəb qarıdı. Yerşari Xəyub-xətər rəqabəti kəskirlişi vatqan arıq görünüşdə, Jongu'nun pişbitilgən kəsb sistemisi, mükəmməl təminat zənciri tori və bazar mexanizmi öz iqtisadının əvrişimlikini saxlaş və xəlqara karxanılarının Jongu bazarını davamlıq çoğunqır qızışıdaki mühim səbəb. Jongu Avropa Soğudu Cəmiyyətinin rəisi Yensi mundaq dedi. Jongu'nun yasımıçılıq sodigarları bilen Jongu'daki Avrupa karxanları Avrupa təminat zancirge çoğunkuru sınaşıp girdi. Jongu kündün künge kem bolsa bolmaydıgan bir halkıga aylandı. Yer şaharda xayıp-xətər küçüyü vatkan peytte karxanlar həmkarlıqını çoğunkurlaştırış arqılıq təminat zancirinin əvrişimligini aşırışını talladı. Jongu çet el karxanalarının təminat zanciri həmkarlığını çoğunqırlaşdırışını ilgiri sürdüğün tezlət güç buluşubdu bilen, 6-cı ayda ötküzülgən 4-cü növətlik Jongu xəlqara təminat zanciri ilgiri sürüş görgəzmisi 85 dövlət, rayon və xəlqara təşkilatdan gəlgən 676 karxana və aparatını cəlib qıldı. Çet el karxanaları və aparatlarının ilgiligən nesbiti 36.5% yetdi. Avustraliya Soda Məbləq Seliş Komiteti Büyük Junhua rayonunun baş direktori Dayduming mundaq dedi. Jongu xalqara təminat zanciri ilgir sürüş görgəzmisi əqiqi yolu qoyuşqı buluduğun əmraqlıq münasibeti oruntışını ilgir sürüb, yerşari təminat torunun aşkarlıq dərəcisi, köpxilliqi və əvrişimligini östürüşki paydalıq. Dövlət halkıqan karxanılarımı Jongu'daki orullaşdırışını zoraytdi.
Айрубасының Тенжиндікі ішкінші омоми құраштұрыш лениесі бұл тұр 10 жайда рәсмі шықырыштүрілді. Норвегия Ақ Деңіз Океан жаллықлары чәклік шеркеті Джонгода мәбләғ селіп тәмінат зәнжірі бәрпа қылып, дүния базырға мұлазымет қылышны қарар қылды. Бұл шеркетнің баш ижрайе әмәлдары Матис Джонсон мұндақ деді. Әгер сіз дүнияны тұташтырмақшы болсыңыз, ондақта сіз чоқым Джонгоның тәмінат зәнжірі білен тұтышыңыз керек. Пұрсет кеңайды. Джонгоның еңіліқ ярытшы бүтін дүнияғы нәпкеткізді. Соды күлімі кеңейш білен бір вақытта, Джонго ташқы содысының ешшілікі еңіліқ мұқтары дауымлық ашды. Бойылының алдыңғы 7 ида Джонго экспорт қылған машины электр мәсулатлары 11 трлн 120 миллиард юанге етіп, оқшыш мәзгілдігідің 21.2% ешіп, экспорт омуми қымметінің 63.8%-ні егілді. Бұның ішінде тоқтылық автомобил, литейлық батария қатарлық ешіл төвен карболлық мәсулатларының экспорты айрым-айрым 71.2% ve 35.8% açtı. D3 printer, sanayet maşını adımının eksporti ayrım ayrım 1.1% ve 13.2% açtı. Yeşil mesulatın əhli üskünü geçe, Jongo'nun yeni süpetlik işlep çıkırış küçün, xalqıra bazar rıqabet küçüge tez aylanmaqta. Yeniliq yaratış mükemmel kəsb zənciri və mol əməli muhitdən ayrılalmaydı. Jongo Avropa Sodi Cəmiyyətinin ən yeni sodi işənçini təşürüşdən məlum buluşca, Jongo yuqarı ünümlük həm tənərx ünümüge igə təminat zənciri sahası da oldunqı orunda turdikən. Ziyaretini qubul qılğan 75% Avropa karxanısı, Jongo'daki işləp çıxırış ünümü dünyadaki başqa rayonlarınıkıdın yuqarı edəb qaraydikən. Senidir elektri şirketinin icraiye muavin lideri Yejin mundaq dedi. Mükemmel sanayet sistemisi, derecden taşkırı çoğun kölemlik bazar ve sicil əlalaşkan ticaret soğudu muayeti, Jongo'nun təminat zəncirini karxanalarının dünyağı yüzünlüb yanılıq yaratış ve məsulatını tapşuruşdiki muayim terekke aylandırdı. Bu yıl 6. ayda

7-nji çoň eksport bazarydan 3-nji çoň eksport bazarga örledi. Efiopiýa kahwa eksport sowdagerleri jemgyýetiniň baş direktori Jizat Worko mundaq dedi. Şu jaýdaky eksport sowdagerleri tamojna beji almaslyk porustydan paýdalanyp, Jongoga eksport kılışını kengäýtip atdy. Kelgüsi 3 ýylda Jongonyň Efiopiýa kahwasynyň eň çoň eksport mänzili bolup kılışdan ümit bar. Mesir Maglibi yezgilik şirketinin eksport direktori İbrahim Benna mundaq dep qaradı. Jongo bazarının kımmeti kölemdile emez, tekhimi muyimi uğraş kaçılaş, soğuk zencir eşya obroti ve belgülümüge uygun nazaret kılış başkuruş katarlıq cehetlerde Afrika eksport sodgarlarının işlep çıkırış ölçümünü östürüşüge türtki buluşta. Janubiy Afrika Soda Sanoat va Raqobat Ministerligi mundaq deb qaradi. Tamojna beji almaslyk Afrikaning eksport raqobat kuchini oshirish, qo'shilma qimmati yuqori mahsulotlarni echish va ishqi o'rinlishni strategik fursat bilan ta'minladi. Birlashgan Davlatlar tashkilotining Jongoda turishliq moslashtirg'uchisi Gesixin mundaq dedi. Jongo soda mablag' selish, fan texnikada yangilik yaratish va aloqani ravonlashtirishni ilgari surish orqali umumiy manfaatdor taraqqiyotni ishga oshirishga amaliy to'p qo'shdi. Jongo yasamachiligining chet el ehtiyojiga tez inkas qaytarishidan, texnik ko'p chet el tovarlarining Jongo bozoriga kirishigacha import eksportning qo'sh yo'nalishlik o'tkilishi Jongo bilan dunyoning ishlab chiqarish, yangilik yaratish va iste'mol to'g'rining aloqasini texnik quyuqlashtirdi. Davomliq yangilanishga yuzlangan, ichib o'tish doirasini kengaytirayotgan Jongo tashqi savdosi ta'minot zanjirining avrishimligi va hayotiy kuchi bilan o'zaro manfaat yetkazish hamkorlik bo'shlig'ini kengaytmoqda.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu yıl 8. ayının 15. günü Japonya şerhsiz teslim olgalıqını jakarlıqalıqının 81 yıllıqı. Şu günü Japonya başvaziri Takaichi Sanai, A derecelik 14 uruş cinayetçisinin arva tahtısı koyulgan Yasukuni ibadethansıga nazır çırağa qabadı. Japonya Müdafiye Vaziri Koizumi Shinjiro, Katarlı Kabinet Emeldarları ve Erkin Demokratlar Partisi'nin yukarı katılımıdakiler Yasukuni ibadethansını tavap kıldı. Japonya'nın uruşta mağlup bolup teslim bolgan hatırı günü de Japonya 10 kanat siyaset vazlarının Yasukuni ibadethansını yan bir kıtım tavap kılışı tarihi aqanilikka kılıngan örmessizlik. Medeniyet tüven çekige kılıngan hırs. Uruştin kinki halkıra tertipki kılıngan iğva gerçilik bulup, Cungun öz çıkagan Asiyadigi ziyankeşlik uçurgan devletler halkıga iğir azar bədi. Cungu Japonya'ya keskin sözleşişini otturuk koydu, əmde küşlik itiraz bildirdi. Tacavuzçılık cinayet üçün keçirim soruşunu rət kılış, qayta hərbiyleştirişini tiz ilgir sürüş, yadro kuralığı iyi buluş doğrusunda tələblərçi carsiliş, Japonya hükümetinin bu tətür iqim kılmışları dövlət içi və sırtıdıklarının tənqidi və eyibleşi göçürdü. Təhlilçilə mundaq dəb qarıdı. Japonya'nın yeni militarizminin tələbə tətür iqim qarda xalqıra cəmiyyət yüksək qoşar buluşu, həm də onu qatki tosiş gerek. Birinci tətür iqim, tarixni burmulab, uruş cinayi javobgarligini yoshirish. Yaponiya 2-chi dunyo urushi mazgilda sirtqa tajovuzchilik urush qo'zg'ab, inson qilibidan chiqqan jinoyat o'tkazdi. 2-chi dunyo urushidan keyin Tokyo soti qonun shakli orqali Yaponiya militarizmining tajovuzchilik urushi qo'zg'ash, urush so'rovligi qilishda bosh tartib bo'lmaydigan mas'uliyatni ustiga elishi kerakligini muayyanlashtirdi. Ama soğuk uruşunun partilişi Katarlıq sebepler tüpedidin, Japonya militarizmi üzülük isil tazlanmadı. Japonya 10 kanat küşleri tarix dərslikini özgərdi bitişini üzülüksiz ilgir sürüp, tacavuzçılık uruşunu inkar kıldı ya ki pədazlidi. 2025-ci ili 4-ci ayda Japonya Mədiniyyət Ministerliği İlimpən Vazareti təkşürüp bekitken layaqatlik otur məktəb tarix dərsliği rəsmi setildi və işletildi. Bunun içində 1937-ci ildəki Loguchao vəqəsindən keyinki Cunguğa təcavüz qılış urışı bir bət bilanla qısqaça bayan qılındı. Onun üstügə məzmunu da nurgun burumlanğan, pədazlanğan jaylaba. Yaponiya taratqılarının xəbəri qarğanda Yaponiya 10 qanat küşləri yana məxsus adam qəbul qılıb, süni aqıl vasitəsindən faydalanıb təcavüzçülük urışını pədazlaydığan, ətraf təhdidini mübaliğə qılıdığan videonu işləgən. Şunun olan bir vaqtta Yaponiya 10 qanat siyaset vaziri Yasukuni ibadethansını pat-pat tavap kılıp, Nanjing çoğun kırgınçılığını aşkarı inkar kıldı. Növette Yaponiya Nagasaki atom bombası materyal sarıyı körgezme kılıngan materiallarını yenilap, Nanjing çoğun kırgınçılığı toğrısıdaki bayanını Nanjing vaqasiga özgertişini pilalladı. Bu şunu düşündürdü ki, Yaponiya'da tarihi revizyonizm qaldırılıp ketti. 10 qanat küşlər hazırgıca qatdıq baş qatırıb, uruş cinayi cavabkarlığını inkar qılıb, uruşdən kinki xalqara tərtibke can ilan qılıb atıdı. 2-ci tətür iqim, məxsus müdafiyyət turuşunu buzub taşlab, hərbi hazırlıqlarını kinətisini tizdətiş. Qayra xitab namisi, Podissam axbaratı və Yaponiya təslim namisi qatarlıq bir qatar toluq xalqara qanun küçüge igə höcətlədə Yaponiya quralsızlandırılışı. Qaytadan qurallandırışqa bolidigan kəsiblərini saxlab qalmaslıq kerak deb aniq belgilangan. Yaponiya hazır yol qoyyatqan asas qanunun 9-cu maddəsida Yaponiya dövlət hüququ bilan qozğığan uruş, qurallıq təhdid seliş yoki qural gücünü xalqara talaş tartışlarını hal qilishnin vasitəsi qilishdən məngü vaz keçidu deb belgilangan. Halbuki müdafiye haqqını davamlıq östürüşdən xavfsizlik kapalti 3 hüccətigə tüzüş kirgizishni ilgir sürüşkicə 43 qurallar eksportini çəkləşini bekar qılışdın, yeni nusqıdiki müdafiə axtaşlıq kitabı da umumüzlik strollıq hücum qılış iqtidarını bərpa qılışqıcə, növətdə Yaponiya dünya vəziyyətindən paydılınıb, məxsus müdafiə turuş prinsipi də üzlüksiz böz şaslı qılıb, oldun qol silib, can qılalaydıqan iqtidarını bərpa qılıb, uruşdın kinki asarətdən üzlük kesil qutuluşunu közləvatıdı. Nurğun təhlildə mundaq təb görüstüldü. Yaponiyanın bundan burun tajavuçluk uruş kozgagan vaqt ki türlik alametlerge seleştirganda yeniçi militarizm allı kaçan xayıp bulup şekillenip, rayon tinçliğiga iğir tehdit payda kıldı. Üçüncü tertürü iqim yadro kuralıgı igi bolumuz dap jar selip, kızıl sızıqı dasaş. Atom bombasının hücumu uçurgan birden bir dövlet bulu süptü bilen yadro meselesi Yaponiya cemiyeti de yüksek sezgirlikke ige. Lekin qayta harbiyleştiriş qara niyetinin türtkisi de Yaponiya on qanat küşleri yadro kuralıgı igi buluş üçün amavi pikir sınıqı elip berişka ve asıl sılışkı başladı. 2025 yılı 13 ayda Yaponiya Başvazir Mehkemesinin yukarı derecelik emeldarı yadro kuralıgı igi buluş gerek dep aşkarı jalsa oldu. Yakında Yaponiya Müdafiye Veziri Koizumi Shinjiro, Yaponiya yadro kuralıgı münasebetlik siyasetlerini kılça çeklemesiz müzakere kılış gerek dedi. Yakında ötküzülgen Hiroshima, Nagasaki atom bombası bilen bombardıman kılınganlıqının 81 yıllıkını hatırlaş paliyeti de Takaichi Sanayi Yaponiya'nın kelgüsü de yadro kuralıgı ilgi bolmaslıq üç prinsipta çın turuş turmaslıq haqqı da mücmel ihbadı büldürüp, Her kay sahadgilerinin Takaichi Sanayi hükümetinin yadro siyasının hatırlık buluş yasışı boğan endisini küçe etip etti. Yaponiya Kyodo Agentliğinin en yeni el rayını teşhiriş neticesi körüstülüşçe, 76% ziyaret kılınğıcı yadro kuralığı ilgi bolmaslıq üç prinsipida çın turuşunu kollab, yadro kuralığa karşı küşlü xalq rayını namayan kılgan. İkinci dünya uruşu mezgili de Yaponiya yadro kurallarını tatqiq qilib yasashni məxfi ilgiri sürgen. Hazır o xalqarada itiraf kılıngan yadro kurali bu soğusqa berip qalgan dövlet bop kaldı. Alaqadar dokulat körüstülüşçe Yaponiya kural derecelik yadro materiallarını işlep çıkış iktidarı ve yadro kuralları bilen ucum kılış hərbi yoşurun küçünü hazırlagan. Yaponiya əmaldarlarının pozisiyası ve garip alımlarının tatqiqatı asaslanganda Yaponiya yüzüne çükün hatta neçü 10 gün işçidila yadro kuralı yasap çıkalaydıken. Hazır Yaponiya hükümeti yadro kuralığı ilgi bolmaslıq üç prinsipiga tüzüş kirgizişini ilgiri sürüp, yadrodun ortak bahriniş arqılıq itbaqtaş devletlerinin yadro kurallarını öz zımınıga kirgizişini közlap atıdı. Oylap baqaylı, uruş cinayetini itiraf kılışını rad kılgan Yaponiya, Navada yadro kuralığı ilgi bolsa, xalqara yadro kurallarını kiretmeslik sistemisi ve uruştin kengi xalqara tertipke iğir zarbi berip, yer şari xavipsizlikige gaya zor xavip epkeludu. Edigerli haberler gelse de mundaq sual koyuldu. İlgiri atom bombasının bombardıman kılışıqı uçurgan bir devletke nispeten etkanda yadro kuralıga yanımı tayınış hakikaten doğru yol mu? 31 yıl ilgiriki 8. ayının 15. günü şu vaqtki Yaponiyanın başvaziri Murayama söhbetini ilan kılıp, Yaponiyanın ilgiri hatta devlet siyasetini yolu koyup, uruş yoluğa mangalıqını itiraf kılgan. Hem de tarih üstüde çoğur oylandıqalıqını. Tarihi savaqlarını qobul qıladığalıqını bildirgen. Bugünkünde Yaponiya rehberleri iqim qarşı hareket kılıp, devletini yeni bir qıtım çoğur hanga sörep kirmekte. Yaponiyanın yeniçi militarizm təlifligiga qarta xalqara cemiyet haqiqi hareket kolunup, qat'i tosup, uruşdan kengi xalqara tertibini qat'i qoğdap, tarihi pajanın qayta yüz berişige qat'i yol koymaslıq kerek. Örmek radyo anlığıcılar, şunun olan bu kadimki dünyaya nazarı programımız Muşi yerde ayaklaştı. Programımızın dektörleri Bahtiyar Turdu bilen Güzel Nuruzi. Növetçi muhariri Patigül Muhammed. Nazaratçısı Bahtiyar Turdu.
1: Ya yemek içmekten, ya kim gecekten gemi olmasa, neymiş kımmışın da kalmış opkağın sebalam?
2: Balılarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün iş besimi, savaqtaşlıq münasiveti, aile ziddeti, ulağı besim payda kılışı mümkün.
1: Opa, kosum ağırıp getdi.
2: Bir aram bolu atı mendeb ağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılışı usulü.
3: Siz gep kılmayla alıp getip de bana. Çünkü kız gep kıp olacağın net çıkıyorum ki gep kılmayınken siz de etir para.
4: Lekin siz azaltın neymiş kalsız, kuşal anmaz tab sormaysız.
2: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
3: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mu ki?
4: Ben bir kalkasam mı izin hiç kıymam? İmtihanda birinci bolsam mı yenilam tılanlayman.
2: Çoğunla çıraylık gap kılışını ögünüş gerek.
1: Ulan imiş ki senin boz yakıldı. Özendin mesul bağ okşamamdı.
5: Apa bu kıttın bal işinden bulamdı.
2: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bol iş gerek ko.
1: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
3: Balılarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarına ehmiyet vereyli.
6: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап да йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
6: Кайнатки җисемләр тохтымай айынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
7: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
8: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
9: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
6: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
10: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
11: Медицинаның ізәт үрміті ғай мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Demokratiya pütkül insaniyetki ortak kımmet. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı baştın ahır boşaşmayı çın türüp gelgen muhim idiye. Kanda kılıp demokratiya kımmeti ve demokratiya idiyesini ilmi önümlük tüzüm orlaştırmasıga. Konkret, real demokratiya emeliyetiga aylandırışta. Tarih bilen reallıkının, nezriye bilen emeliyetinin, şekil bilen mezmunun organik birlikige ehmiyet berip, toğra tüzülme mekanizm ve şekil usulani tipip çıkışkı doğru geledi. Men bir devlet siyasi tüzümünün demokratik ve önümlük bolgan bolmağalıkıgı bağı bir işte, asaslıki devlet rehberlik katlımıdikilerinin kanun boyca tertipik almış alaydıgan, almış almaydıgalıkıgı. Umumi halkının devlet işleri ve cemiyet işlerini, iktisat ve medeniyet işlerini kanun boyca başkuralaydıgan, başkuralmaydıgalıkıgı. Halk ammasının menfaat taleplerini tosalgısız ifadeleyleydigan, ifadeleyelmeydigalıkıgı. Cemiyetki her kaysi taleplerinin devletinin siyasi turmuşuğu önümlü katnış alaydıgan, katnış almaydigalıkıgı. Devletinin tedbir belgilişinin ilmi, demokratik bolgan bolmagalıkıga. Her kaysi tereptiki ixtisaslarının devletinin rehberlik sistemisi ve başkuruş sistemisiga adil rekabetliş arkalık kireleydigan kirelmeydigalıkıga. Hakimiyet peşideki partiyanın devlet işlerine asasi kanun ve kanunlardaki belgilimiga asasen rehberlik kılalaydigan kılalmaydigalıkıga. Hukuk yürgüzüşünün önümlük çeklime ve nazaret astığı koyulgan koyulmağalıkı karış gerek degen idim. Demokratiya tizip koyduğun zinnet boyuma emez. Belki halkının hal kılıçkı tegişlik meselelerini hal kılıçkı kollandığın vasıtıdır. Bir devletinin demokratik ya ki demokratik emezlikigi bağı bir işinin aşkıcı, halkının öz işigi özü hakiki iyi bulalıgan bulalmağalıkı da. Bunun da halkının avaz beriş hukukunun bar yokluğu karış. Tehimi muhimi halkının ken dairde katniş hukukunun bar yokluğu karış. Saylam ceryanı da halkı kandak ağzaki vədi berilgeliki karış. Tehimi muhimi saylam dinkin şu vədilerinin kançilikinin emelge aşkalıkı karış. Tüzüm ve kanunlarda kandak siyasi tertip ve siyasi kaydının belgilengenliği karış. Tehimi muhimi bu tüzüm ve kanunlarının hakiki icra kılıngan kılınmağalıkı karış. Hukuk yürgüzüş kaydısı ve tertipinin demokratik bolgan bolmağalıkı karış. Tehimi muhimi hukukunun hakiki türde halkının nazareti ve çek koyuşu asıdı bolgan bolmağalıkı karış gerek. Halk bilet taşlaydıgan çağda oygıtılıp, bilet taşlap bolgan ikin üçek kirip getidigan. Saylam rıkabeti de çıraylık geplagi tolgan şoarlarını anlap, saylam rıkabeti dinkin eşkandak söz hukukuğu erişelmeydigan. Bilet taşlat kuzganda ayeti varılınıp, saylam dinkin itibarsız kalıdıgan demokratiyeni hakiki demokratiye digilip olmaydı. Umumen, demokratiya assandiki devletlerinin patniti emez. Belki her kaysi devlet halkının hukuki. Bir devletinin demokratik ya ki demokratik emezlikige şu devletinin halkı baha berişi gerek ki sırtki asallık kişile atkarçılık kılıp baha bermezlik gerek. Halkıra cemiyetki malum devletinin demokratik ya ki demokratik emezlikige xalqaro jamiyat ortaq baha berish kerakki, o'z gipini yorg'iltidigan assondagi davlatlar baha bermasligi kerak. Demokratiyani amalga oshirishning nurg'un shakllari bor. Uning bir qilibdan chiqqandek opmi o'xshash bo'lishi mumkin emas. Dunyodagi mo'l va rangdor siyosiy tuzumlarga birli o'lcham bilan baha berish, insoniyatning rangorang siyosiy madanligini birlikil nazar bilen küzütüşünün özü demokratiye gizdi. Jongo Komünistik Partiyası
xalq demokratiyasi bayrağını başdan axır egiz götürüb tövəndiki asosiy nöqtə nəzərlərdə başdan axır çıng turub gəldi. 1. Xalq demokratiyasi sosializmning jini. Demokratiya bolmasa sosializm bolmaydı. Sosialistik zaman yuvilaştırış bolmaydı. Cunha milletinin uluq gölünüşü mü bolmaydı? 2. Xalq öz işiği özü iyi buluş, sosialistik demokratik siyasinin mahiyeti ve yadrosu. Sosialistik demokratik siyasini ravajlandırışta xalqının iradesini gevdendirip, xalqının hukuk menfaatini kapaletlendirip, xalqının icadiyet hayati küçünü urgutup, xalqının öz işiği özü iyi buluşuğa tüzüm sistemisi arqılıq kapaletli kılış gerek. 3. Cungoça sosialistik siyasi terakiyat yolu Cungo'nun devlet ekvalığı uygun kılıdıgan. Xalqının öz işiği özü iyi buluşuğa kapaletli kılıdıgan doğru yol. Cungo xalqı yakınkı zamandan boyan ilip bargan uzak muddetli küreşinin tarihi logikisi. Nəzriyə logikisi və əməliyyat logikisinin müqərrər nəticəsi. Partiyanın mahiyyətli xarakterdə çıng turuş, partiyanın tüp məqsədini əməliyyat göstərişinin müqərrər tələbi. 4. Xalq saylam ötküzüş, avaz beriş arqılıq, hukuk yürgüzüş və xalq içindəki hər qaysi tərəflə mühim tədbir belgiləşdən burun toluq kengişib, ortak meselelerde imkan kadar bir pikirge kiliş, Cungo Sosyalistik Demokratiyasının işki muhim şekli bulup, Cungo Sosyalistik Demokratik Siyasiyasının tüzüm alaydiliki ve özellikini ortak teşkil kılıdı. 5. Sosyalistik Demokratik Siyasiyini ravajlandırışının aşkıcı, Dövletimizin sosyalistik demokratik siyasisinin alaydiliki ve özellikini toluq cari kıldırıp, sosyalistik demokratik siyasinin tüzümlüşü, kilipleşişi, tertiplişini üzlüksüz algı sılcıtıp, partiya ve devletinin güllep yaşınışı ve ebedi emin bolişini tehimi mükemmel tüzüm kapaltıgi iyi kılış. Yoldaş Deng Xiaoping itkandek, kapitalizm cemiyetinde değil vatkan demokratiye, burja demokratiyesi. Emliyette monopol kapital demokratiyesi. O köp partiyanın saylam rekabeti, üç hukukunun tırkışıp duruşu ve iki palata tüzümüdün neri kitelmeydi. Bizim tüzümümüz halk kurultayı tüzümü. Komünistik partiye rehberlikideki halk demokratiyesi tüzümü. Ғарыпның пәдісі де іш көрген білен болмайды. Социалистик дөлетнің әң чоң әузәлікі шу ке, оның да бірәр іш қылышқы бәл бағылынып, қарар қылынған хаман, шу қарар дәрхал тосалғысыз ижра қылыныды. Партия 18-ci құрылтейдің бұян, біз демократик сиясиының тәрәқият қануниетігі болған тонышымызны чоң құрлаштырып, bütün ceryallık halk demokratiyasının ibaret mühim ideyanı oturup koyduk. Devletimizin bütün ceryallık halk demokratiyası mükemmel tüzüm tertipiyle emez, mükemmel katniş emliyeti mi iyi? Devletimiz işçiler sınıfı rehberlik kılıdıgan, işçilik kala ittifakını asas kılgan halk demokratiyası diktatörlükteki devlet tüzülmesini, xalq kurultayı tüzümündeki hakimiyet tüzülmesini, Cungo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlaşış ve siyasi kengiş tüzümü, milli rayon avtonomiya tüzümü, asasi katlam amma avtonomiya tüzümü katarlık, asasi siyasi tüzümlerini yolu koyup, en keng vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, xalq öz işiği öz iyi buluşunun umumyüzlük, kən organik cipsilaşqan tüzüm sistemisini şəkilləndirib, köpxil, ravan, tərtiblik demokratiya yollarını bərpa qıldı. Umumi xəliq qanun boyca demokratik saylam ötküzüş, demokratik kengişiş, demokratik tədbir bəlgiləş, demokratik başquruş, demokratik nazarət qılış arqılıq, dövlət işlərini,
iqtisod va madaniyat ishlarini, jamiyat ishlarini qonun bo'yicha ko'p xil yo'l va shakllar bilan boshqurdi. Davlatimizning butun jarayonlik xalq demokratiyasida jarayon demokratiyasi bilan natija demokratiyasining, tartib demokratiyasi bilan mohiyat demokratiyasining, bevosita demokratiya bilan vositalik demokratiyaning, xalq demokratiyasi bilan davlat irodasining birligi ishqa oshirildi. U butun zanjirlik, har taraflama, to'liq qoplagan demokratiya, eng keng, eng haqiqiy, eng asqotadigan sotsialistik demokratiyadir. Biz butun jarayonlik xalq demokratiyasi qurilishini davomliq olg'a siljitib, xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishini partiyaning davlatni idora qilishdagi siyosat tadbirlarida, partiya va davlat organlarining har qaysi jihatlardagi, har qaysi qatlamlardagi xizmatlarida, xalqning go'zal turmush istagini amalga oshirish xizmatlarida konkret va amaliy namoyon qilishimiz kerak. Xalq qurultiyi tuzumi davlatimiz butun jarayonlik xalq demokratiyasini ishqa oshirishning muhim tuzum vositasi. Partiyaning rahbarligida xalqning siyosiy tartibli qatnash doirasini uzluksiz kengaytirib, kishilik huquq qonunchilik kafolatini kuchaytirib, xalqning keng huquq va erkinlikdan qonun bo'yicha bahraman bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Xalqning saylam huquqini qonun bo'yicha yurgizishiga kafolatlik qilib, xalq qurultiy vakillarini demokratik saylam orqali vujudga keltirib, xalqning bilish huquqi, qatnash huquqi, ifodalash huquqi, nazorat qilish huquqiga kafolatlik qilishni xalq qurultiy xizmatining har qaysi taraflari, har qaysi halqalari va butun jarayonda amaliyalashtirib, partiya va davlatning tadbir belgilash, ijro qilish, amaliy ishini nazorat qilish halqalarining hammasida xalqning sadosini anglay olishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Xalq qurultiyining demokratiyaga doir xalq ro'yini ifodalash subsi va vositasini mukammallashtirib, xalq ro'yini qabul qilish, xalqning aql parastini mujassamlash xizmati mexanizmini takomillashtirib, xalq qurultiyida kengashish, qonun chiqarishda kengashishni olg'a siljitib, har qaysi tarafdagi jamiyat ahvoli xalq ro'yini eng keng xalqning tub manfaati asosida birlikka keltirish kerak. Jungocha sotsialistik demokratiyani, xalq qurultiyi tuzumini tadqiq qilish, tashviq qilish xizmatini kuchaytirib, davlatimiz siyosiy tuzumining alohidligi va afzalligini aniq tushundirib, jungoning demokratiya hikoyasini yaxshi so'zlash kerak. Xalq qurultiyi tuzumini chiqib turish va uni mukammallashtirish butun partiya, butun jamiyatning o'rtaq mas'uliyati. Butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqi jungocha sotsializm tuzumiga bo'lgan ishonchini chingitib, uzluksiz turda xalq qurultiyi tuzumida chiqib turib va uni mukammallashtirib, jonliq, jo'shqin, tinch, ittifoq siyosiy vaziyatni uzluksiz mustahkamlab va rivojlantirib, insoniyat siyosiy madaniyatining taraqqiyoti uchun jungo aql parastiga to'lgan to'kib qo'shish kerak. Radio anglovchi do'stlar. Tuvanda boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 12-oyining 3-chi kuni mamlakatlik din xizmati yig'inda qilgan davlatimizda dinni jongochilashtirish yo'lini chiqib turish kerak nomli so'zning muhim nuqtasini anglatamiz.

örüp adetlerge xilaplık kılışka. Mağarıp, kanun yürgüzüş, memuri fonksiye ve icdimai turmuşka arlışı bilişki yol koyulmaydı. Markizmlik din karşı puhta, din hizmetigi pişik, dinge itikat kıladığan ammığa hizmet işleşki mayir partiye, hükümet kadırları koş onunu yetiştirip, ulanı markizmlik din karşı, partiyenin din hizmeti nezriyesi ve fangcin siyasetleri, dini bilimlerini çonkur ügünüp, yetekleş iktidarını üzlüksüz östürdüğün kılıç gerek. Siyasi cihette şençilik, dini bilimi mol, pezilette ammı itiraf kıladığın, aşkuşluk peyitte rol oynaydığın din sahasıdaki vekil zatla koşununu yetiştiriş gerek. İdiyevi siyasi cihette katti, markizmlik din karşı da çıntırdığın, ilim istili yakşı, yenilik yaratışkı mayır din ilmi tetkikat koşununu yetiştirip, markizmlik din ilmi pen kuruluşunu küçeytiş gerek. Din hizmeti tüzülme mekanizmini takamullaştırıp, partiye komiteti rehberli kılıdıgan, hükümet başkurudıgan, cemiyet maslışıdıgan, dilla özgü katık talep koyduğun din işlerini idare kılış endisini berpa kılış kütürütkü buluş gerek. Din hizmetigi çetilidigan moyim zor münasibetini yakşı igilep, asas salıdigan kelgüsigi paydalı hizmetlerini köpürek işlep, daim boşaşmayı tutuş, uzakça boşaşmayı tırış gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda başlıcı Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan bütün ceryallı halk demokratiyası en ken, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiye namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 3. günü memleketlik din hizmeti yığında kılgan devletimizde dinni cungoçılaştırış yönlişide çıntırış gerek namlık sözünün muyum noktasını anlattık.

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Mahira Ubul Qasım'nın Halran Çuyuhar Gün namlıq postunun aldın kısımdan anlatkandıq. Subat, otur mektepte oku atkan vakitlerde, matematikada hakikaten alahide talanta var idi. O hatta okutkıçılarını mahiren kaldırıp, hem meylen talaş tatış kığan meselini başkıcı bir usulde yeşip, hem meylenin kayılıkını kozgan idi. Hatta daşüge imtansız kubul kılını salahi deyimi erişken idi. Ondaqta, o keyin yeni kandaq bulup imtandan ötemey kaldı. Aynı vaqtta Subatqa qarap acayip uyku yalanı kalısığı keltürgen o kız, zadi kim? Subat, keyin yeni kandaq iştahı yolu qıdı. Bula kızıqsınız, dektiğiniz tamamlıq bugünkü radio jurnalı programımız orlaştırılgan Mahira Ubul Qasım'nın Halran Çuyuhar Gün namlıq postunun devamı da bolsun.

Yaşlık his duyguları kalbide bık kurup, sevgi muhabbetin ibaret bu sihirlik dünyaya kızgın talpingen Mukerrem'nin arkasında, onu koğuluş bürgen netçe yiğit bolsa mı? Ama bu yiğitle onun könlünü mayıl kılamaydı. Mukerrem adeti şoklık bir günü bilen, cür tallaşta kalbige pükken ölçen riba idi. Ama bu yiğitle onun ölçenlerine yıkım ekemeydi. Başındaki kibirlik bir kız, nahilik işkence otur mektepge kilip, kalbige pükken ölçemge bap kildiğin Subat'ını yoluqtırıp kaldı. Subat, onun yürek tarısını çekip, özüge mehkem ram kaldı. Hey Subat, sen minin kalbimge pükken, muş güngeci izlep yürgen yigitim sen, tonca suyugunum sen, dep piçirlaydı o. Şunundan tatıp, Mukerrem Subat'ını göse, yürgü döpüldep, onundan ayminip, bir kancı vakit onunla çiğri pırnımı diyemmey, tüt tüt bop yürdü. Ahri, takti çeke yiyeti de, bir günü Subat'ını marap durup, mektep korusda gidip bağında, onun aldıdın tuyuqsız kesip ötüp, putluşup gidip, yıkılıp çüşküle taslı kaldı. Subat, şunca ola kenri yolda, nimandak putluşup yürüsüz, kandak diyen kız ola bu. Sığını karmaya getip kaldı. Tolumu onaysızlanan Mukerrem, demi işçiye düşüp, turgan yeri de xeyliğe çıkıp getip kaldı. Telki dağlardan güldürlep yıkıp çüşüdüğün su, mekteplen aylıkla rayonu işkiye bölüp durattı. Sayının işki kırıkkıdaki katar ketken söget dalla, bahar şamalarından tan uygunup, yap yeşil yapraklarını yiyip, tal çıvıklarını usulğa silip, say boyuğa hüsün koşkan idi. Bu sayda, baş atyazda karmızla, leylep, lay su akattı. Töğütinci ayı keyende, sula astı astı sözleşke başlaydı. Subat dayım, manımışı sayının boyudaki bük baraksan özken bir tüp sögetinin astığa karton kağızını koyup, sögetinin yoğan oğuluğu yönünüp tekrar kılattı. O, Mukerrem'nin özünü marap boyanı oylanıp yürgeligidin bütülay habersiz idi.

0: iki. Qadirli dostlar, anlayotganlar jan eniği programımız. Dünyadaki en küçük kuş er kuştan ibaret. Ularının türü 600 xildan aşıdı. Çok küçüklükmü oxşaşmaydı. Bunun içindeki en küçük Kuba her kuşu bulup, erkekinin uzunluğu 5 cm'den aşıdı. Tumuşka bilen kuyruğunun uzunluğu 4 cm'den, gövdesinin uzunluğu aran 1 cm'den aşıdı. Ten iğırlığı 2 gram kilodu. Çoğunluğu bir hesalarısından anç parıqlanmaydı. Ular daraqlarga nayt jığınçaq oğuz alıdı. Her qitimda çoğunluğu yeşil maşçilik, təxminən 0,10-dan 5 gram keldigan tuxumdan ikkini tug'idi. Gerçi her kuşning jug'ishi uch kichik bo'lsa-mu, nomi xeyli cho'ng. Ularning teni rang-barang bo'lib, gulliklardan oziq izdiganda ba'ayni bir kichik asanusan oldingizdan yolqib o'tgandek turdi. Her kuşlarning ko'pinchisi gul shirnisini oziq qiladi. Ba'zilari yana hasharotlarni yeydi. Bu xil chaqqangina omoq kuşning eng o'zgichi yeri uning uch shaklidan iborat. Her kuşning qanti chaqqan ham kuchlik bo'lib, nay tarkatchan keladi. Uşqanda qanatını sekundiga 35-dan 50 qitimgacha qoqadi. O qanatını shundaq tez harakatlandirganlikdan kishilar uning qanatini qiqishini to'liq ko'ra olmaydi. Faqat g'ong'ildigan ovozni anglaydi. U har qushning qanatining tez sur'atda tavrinishdan chiqqan ovozdir. Har qush gullarni bayqisla sekundiga 90 qitimlik tavrinish bilan qanatini qoqqanda gul oldida badanining tik qiyofasini saqlab to'xtab tura oladi. Uning qanatini tezlik bilan qiqishi hava iqimini vaqtliq yuqoriga tortadigan qilib bedenini kötürüşte rol oynaydı. Haşaretlerimi muşunda kusul bilen özünü boşlukta leyligendek turguz alaydı. Şunda kılıp, her kuş tumşkini gülgü sancıp şirinisini şoraydı. Bu çağda sel cirahtın karganda o hudu boşlukta sangılap durgan kanatsız kurttek göründü. Her kuş boşlukta toxtap duruştun başka kendi uçuşa alaydı. Şuna kendini burulup uçuşunun acıdı bulmaydı. O yana tik uçarga oxşaş tik konu alaydı. Her kuşun alaydı kanat kıyıp uçuş şekli, onun uçuş azalarının kurulması bilen münasibetlik. Her kuşun mörüsünki naydı kıska, üstüde özçi küçlük boğan muskul tokulması ve naydı terakki kılgan sünek boğumları bar bulup, uçkanda mörüsünki bedenge tik bulmaydı. Belki tinige asasen paralel alet tuturdu. Onun mörüsünki yine oksuman aylınıp, herketini kanatının başka orulurgu yetküzüp berdi. Bu yeri başka kuşlarının mörüsünkini bir götürüp, bir tüvelletip uçuşuğu oxşaşmaydı. Her kuş uşkanda serp olgan energiyanın süreti adamlarının saatiga 150 km jügürüngün oxşaydı. Çünkü o her 10-15 minutta bir qitim ozuq izimisi bulmaydı. Her kuşun bu xil uçuş alaydılgi piyonki ilmi xizmetçilerinin küçlük kızıqışını qozgadi. Onlarının karışıca bu dəl tik uçarının tik kötürülüş ve konuşunu tətqiq qilish ve özgərtişinin en yaxşı ülgisken.
1: Her qitim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam muhit asıraş işçisi. O her günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq. Lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağlan sırı mihrim düşüp kaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq. Bir yuttum su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлумай таңат кузу себеплик, якындан буян лимфа хуҗайрларым ва кеселлекке каршы торгычу хуҗайрларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлумай таң аткызу үти себеплик, зәр тазлаш хезмәтем каттык калайм калышып кетти. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
1: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuzur sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşel edip kaldım.
3: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
4: Ben mi bir tamçı su?
3: Ben süt süzük yeriğden geldim.
4: Ben pakız su ambarından geldim.
3: Güllükte güllerini soğurman.
4: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
3: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
4: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Ayal ilgirki erinin para kendiçilik silişiga uçurdi. Sot mahkemesi qogdash kapalti yetkizdi. Tuvanda muhbirimiz Fazilat bu vaqtki delo misolini so'zlab berdi.

bu müzika güzarlıkları kadem bilsende, isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde, tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle, her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Bir naqsha bir hikaya. Bir naqsha bir dastigul. Bir naqsha bir dengiz, bir naqsha bir bulaq. Nadir naqshlarni, huzurluq naqshlarni biz eng güzel sözlər bilan süpətli alaymız. Çünki ağız ağlığısı kildigan naqshlar qalbimizning şifası. O köngüllərge huzur bergishlaydı. Xushal bolsangiz naqshanglang. Xushallıqqa xushallıq qoşalaysız. İşiniz puşqanda naqshanglan, kayfiyatınızı tengşiyeleysiz. Muhabbetinizi esliyende naqshanglan. Güzel demlerden diliniz söyünüdü. Muhabbette yoluqqan işlerinizi tökkünüz kaygende mi naqshanglan. Könlünüz teskin tapıdı. Kine ondak bolsa yekimlik, muhabbetlik naqshilerimiz devamlıq silah üçün.

Sevgili dostlar, programımız qayıtıp geldik. Hayat özünü sevgenlerini, özünü qadirlegenlerini, düşüngenlerini, özünü hakiki tonuğanlarını illik koynuğa elip, kişiye ümit kılgan nersisini ata kıludu. Oxşumağan adamlarının yaşaş adıtımı oxşaş bulmaydı. Şunlaşka adamlarının yaşaş muhiti mürekkep boğaçka, ulanın bəxtki boğan karışımı hem oxşaş bulmaydı. Elbette, bəxtinin mükemmel təpsili ölçemleri boğan emez. O pekat bir adamın bəxtki boğan yes tuyğusu ve düşüncesi arqılıqla öz ifadesini tapıdı. Şundaq demekçimen ki, bəxt o yes kılışka çonkur izdinişki muhtaş. Bəxtini yes kılaylı, onu yıraqdın emez, öz yenimizden izdeyli. Şundaqla, kıymetli hayatımızdan qadirleyli. Şundala bu küllerimiz xuşal, mənilik ödüdü. Növetdiki bu yıkımlıq küyümüz mü, bizni bəxt duyğusuğa başlap bağğusu.

Sevimli dostlar, şu tapdı programımız davamlaşıp atadı. Hem de kündelik turmuşumuzda biz nurgullugan kişilerge yolu kıdıkemiz. Nurgullugan hikayelerini anlaydıkemiz. Nurgun işla bizge uçurap durduken. Ben muşu şoförlük pravısı ilip maşine aydaşının aldı da taksiye tosup menzilimge yitip bağıcı nurgulluğa vakayla yüz beretti. Onu körüp durgan. Bir güne yancıkımda nekbul yok. Telefonumdan tokı kanmaptı. Şunu olen şoför ustamga yeniğinizde ama telefonu tok kaçlaydıgan sizin bağımı yok mu? Dep sordum. Menzilge bağımsan bombaydı. Hava müşüncilik soğuktu. Hem de oyldum de yenimde ya nekbul yok. Telefonumdan tek tokı yok. Kandaklar men dep. Ahire menzilimi özgertip bir dostumun dükkanı ayağa bağladım. Şunu bilen şoförga yenim dinek buluyorken telefonumun toku yok. Siz sel turup durun. Ben dükkanı kırıp dostumdan pul arayıp ilip sizge vermen dedim. Şu çağda bu şoför ustam keçirin. Ben əsli kırakım aydım. Sizin menzilinizi apırıp koyuş için bir yakışık kılay dep maşınıza selip alğan. Karsam maşinde pek ciddileşip oturup gittiniz. Kudu bir nesinizde yoktu koygan dek. Soray dedim. Ama soruyamay kaldım. Dedi. Ben mi bir kıl onaysız olup gittim. Hicil olup gittim. Bırak şu onun ıllık muamelesinden konumuna ait suyundu. Şundaktım o. Bir minut turup durun. Hemen hazırlı kırıp çıkmayan dep. Yügürep kırıp çıksam o maşini getip kaptı. Ya maşinin numarını görüp almaptı mən. Ya ki o ustamın telefon numarı yokken. Hesabdan ait onaysızlandım. Ben hicil oldum. Bırak yani şu nersini yıkıp yettim ki. Şu menzil gitip bağıca 10 yen de hesaplasam mı? 10 yenge seti bağlı bombaydıgan acayip kıymetlik bir mihir muhabbetki eriştim. Demek turmuşumuzdan her bir demlerde en şundak küçükkeni mehir muhabbettin alem çukuşallık his kılımız. Bizden etrafımızda en şundak mehir muhabbetlik, yakşı niyetlik kişiler hılıba. Biz karşı tarafının mehir muhabbetliğe erişkendin kiyen, yani kiyenki yollarda uçurgan başka kişiler gibi mehir muhabbetimizni birimiz, muşunu devamlaştırmız. Mana bu mehir muhabbetinin, kan korsaklıkının, ah gönüllüknün, minnettarlıkının küçü boz gerek de boylayman. Şunlaşka dostlarımız her vakit şunu tevkisi yakınımız ki, etrafınızdakilerge her vakit mehir muhabbetlik bulun. Ulanı düşünün, ulanı epu kılın, ulanı minnettar bulun. Hoş ondak bolsa, kalbimizde minnettarlık, yiz duygusu toldurup, nüvetteki güzel köylerimizde devamlıktan şaylayın.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, tağdiki süni əqil yeni kəsbi işik aldıdıla muqum işqi oruluşuş pürüstünü köp etdi. Muhbirimiz Abduxalıq Əhməd bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Güycü ölkisi Beyce şəhəri Cecin Nayası Vumanşan Tığının mərkizi caylaşqan bulub, təvəsini tağlar orab durğan çoxular qat götürgən bir cay. Sallıq məlumat izahlıqçı karxanlarının makanlaşıqa əkşib, tağdiki kişilərini muhim işqi oruluşuş yolu bilən təminləgən sallıq məlumat izahlıqçı bu yerde baş götürüşkü başladı. Etgen saat 9'da Güycü ölkisi Beyce şehri Cicin Nayas'daki bir sallık malumat belgeleş merkezide konum kütahtısı avaz bilen mausun çekilgen avazları üzülmeye anlaşıkı başladı. 27 yaşlık Yangçın iş oran aldı da oturup bir günlük Tuncu Türküm'deki vezifesini başladı. Sallık malumat zahlıkçı, iştidai sallık malumat zahlıkçını belge koyuş kurulmuş arkalık malumatı pişiklap işlengen sallık malumat kaylandırılan kişi bulup, bundaki resim, tavuş, tekst katırlıklarını belge orup erdiğen hizmeti görüstüdü. Bu, süni akli iktidar modeli meşgide işletildi. Izahlaş süpüti AI modelinin işbadisi gibi bir vasit asır görüstüdü. Yangçın vahusunu ondak tız çekmeydi. Hatta sel kıyınılıp aldırmaydı çekettiği de işgi buludu. O, min paralel kiseliki gırptar bulgan bimar bulgaçka, futkollarda galeti özgürüşler payda bulgan bulup, yolunu onlap mağalmaydı. Kolunun inçki meşgulatımı adetki kişilerininkiden astıydı. Ama o hazır bir günde bundak zahlaş vezipsizden mağını tamamlayalıydı. Zahlaş süreti en tız hizmettaşları siliştirganda bir günde 1-200 etrafı zahlaş vezipsiz az buldu kalas. Ama bu onundan yanılığına haydi razı. Bırak, Yangçın'ını hatırcam kılgan bu hizmet asan kolu gelmegen. Şundakla işleş uçilik asan memez. Bedeninin çekilmesi onu eğer cismani emgek kılalmaydıgan kılıp koygan bulsun mu? İnşki meşgulat kılıç dairesi daim iktidar dairesini alıp getken hale tutur etti. Buruluş 2024 yılı mayda yüz beridu. Terep-terepki katırap vakitlik işlemçilik bilen can bekvatka Yangçın tukkallarının tonuşturuşu bilen yurtta Cicin Naisi kaytıp gelip bu sallık malumat merkezige hizmet kikirdi. O hayran bolgan alda pekat kompüter meşgulat kılıç, kaydı boç öküm kılıç, belgi koyuşka doğru keledigan bu hizmetinin ahırı onu tenglikte koymaydıgan, onu maskeledigan hizmet ikerligini baykıdı. O iki yıl kesip bilen şoğullanıgan neken, tekstke belgi koyuş, süret doğrulaş, D2, D3, özü abdumbulayda belgi koyuş katarlıq köptürlü kesiplerini pişik egiledi. Şundakla baştan ahır bir kadar yukur belgi koyuş doğruluk nispeti ve hizmet önümünü saklap geldi. Hazır Yangçın'ın her ayda tahminen 4000 yuan nokum kerime var. Yine apsı bilen billi tora alaydı. Wang Min şirketten terbiyeli geçse. Bu yıl 28 yaş. Tağdın çıkan Ali Teknikum okuqçısı. 2022 yılı o hizmetçi kulluklaş haberini görken vakitte bu sallık malumat zahatı hizmeti doğrusu da eşin arzı bilmeydi. Wang Min tiz ügün alaydı, tiz emelge aşırı alaydı, tiz orulay alaydı. Şundakla o özünü besip oltırıp bu işini davamlaştırıp kıl alaydı. Bir yıl əskertiş xadımı bolğandan kiyin tor qrupusundan başlığı boldı. Kiyin yana tərbiyəli gücü boldı. Hazır onun aylıq kirimi 5000 yuandan eşib, adətki belgi qoyğuçularınkidən yuqarı halətdə saxlanmaqda. Onun xizməti özü belgi qoyublu qalmay yana tür yetəkləş, yeni kişiləri tərbiyələş qatarlıqlarını öz içə alıdı. 30-cı yaşlıq bir yezilik ayal Wang Minda çoğunqur təsir qaldırdı. Bu yezilik ayal yaqın ətrafdakı kənətdən kəlgən bulub, o yeni kelgende özünün ismini muhata kirgizip koyatdı. Kompüter asası nöl deyişki bolatdı. Başkalar bir haftada kolu keltiraladigan türge o bir ay vaqt sarp qılatdı. Hazır o her ayda 3500 yenden 4000 yengeçi maaş alaydı. Hizmet süreti en tiz, toğruluk nisbetim en yukarı aletki yetken bulup, en muqum tayanışlarından birga aylınıp buldu. Wang Min'nin eytişçe bundaq hikaye ayrı misal emesiken. Sallıq məlumatqa belgi qoyuş xizmətinin ölçümü yuqarı emas. Faqat ügünüşni xalaydigan və səvrçan bolsalar, bir həftə ətrafında ən addi vəzifəni orunduqlu buldu. Kompüterni bütünləy bilməydiganlarmı bir ay tərbiyələngəndən kiyin müstəqil iş ornığa çıxa alaydı. Lekin bu xizmətnin texniki tərkib yox ikənliyi vəkil qılmaydı. Wang Min tunuşdurub bundaq dedi. Yaqınqı bir yılda kəsb özgərişi nəhayət tiz boldu. Türünün her kıl şekilleri barğansır köpeydi, optimatik eydeş, akli iktidarlı katarlık yeni türlerde kaydını kaydını ügünüşke doğru geledigen buldu. Bazılarda yana oxşaş bolmagan məşğulat üskünlərini işlətishki toğru kelidigan boldi. Mening hozirgi nishonim yaqinqi mazgildagi yangi turlarni to'liq uyg'unib, o'rta darajali korpu boshlig'iga o'sish. Yang Cheng bilan Wang Minning hikoyasi bu yerda ayrim misol emas. Jijin nayasidagi 2022 yilda qurilgan bu belgi markazi dastlabki 20 necha odamdan 100 dan ortiq odam bor holatga yetdi. Eng asoslik ishchi qabul qilish topi shu joydagi yezi ayollar bo'ldi. Yurtta qaytgan yoshlar va o'qish bitirdigan o'quvchilar ham buning orasida xili bor. Jijin nayalik sonliq ma'lumot ko'rsatish markazidan boshqa Beijing shahrida yana sonliq ma'lumot ko'rsatish korxonasidan 7-si bor bo'lib, sonliq ma'lumot ko'rsatish kasbi bilan shug'ullanuvchilar 300 dan oshdi. Beijing shahri mukofot to'liqlimi berish, bog'ich rayonini yurishlashtirish, maktab bilan korxona hamkorligi qatorliq bir qator siyosatlarni yo'lga qo'yib, sonliq ma'lumotda ko'rsatilgan ehtiyoj bilan shu joyning odam kuchini birlashtirdi. Nishon 15-5 yillik plan mazgilida 15 ming kishining ishga o'rinlashishiga turtki bo'lish. 2026 yil 4 ayda Govyan mulozimat kasbining iqtidorini kengaytirish, sifatini o'stirishni ilgari surish to'g'risidagi fikrini e'lon qildi. Uningda sonliq ma'lumot belgisi, guvohlik berish qatorliq kasbiy mulozimatni taraqqiy qildirish aniq o'tirg'i qo'yildi. Yaqinqi yillardan buyon Guijo sun'iy aql iqtidor sportini cheng tutib, ilgari keyin bo'lib sun'iy aqli iqtidor harakat loyihasi sonliq ma'lumot kasbini yo'llash siyosatini o'tirg'i qo'ydi. Hamda sonliq ma'lumotda ko'rsatilgan kasblarni yerlik nizomga kirgizdi. 2026 yil 5 oygacha ölkü boyunca sallıq məlumatı görsülgən karxana 120-dən eşib, kəsibkarlar 10 mağdan aşdı. Bəzilər sallıq məlumat ızahlıqçı pəqət ötkünç kəsib əməz. Aman bir günü əqli iqtidarlıq qorallarının oranını alıdı o, dəb oyladı. Qüycü ölkülük çoğun sallıq məlumat tərəqqiyyatını başqırış idari parti qorupısının əzası, Qüycü ölkülük uçur mərkizi parti komunun şujiyesi Li Li Go mındaq dedi. Ən asaslı qısmını ilgililiş təsəməz. Amma sun'iy aql iqtidorining turli kasblarga haqiqiy kirish uchun zo'r miqdordagi yuqori sifatli sonliq ma'lumotlar orqali bexishiq to'g'ri keladi. Sonliq ma'lumot to'plash, tozalash, tuzashdan tortib savdo bexatarligigacha bo'lgan har bir halqada yangi ish o'rni borligi keladi. Demak, bu oxirgi nuqta emas, balki amdil ichilgan ish o'rinlashishning yangi ko'k dengizi. Sun'iy aql iqtidor to'lqinida qanday qilganda AI'ning kuchidan foydalanib Xalq turmushi, ishq o'rinlashish va texnik yangilashni texnik yaxshi mas'ul taraqqi qildirib oladi.

Kıymı özara tutaştırış, özara ravanlaştırış kıtaynıldı. Aksu'daki top mestanları öz abdomobile edip net 100 kilometre yol yürüp, Kaşkar'a geldi. Altay'daki top mestanları komandaya geçip, köplügen karşı taraf meydanı arısı da aylandı. Canubi ve Şimal Şincan'daki top mestanları ayrıplanığa poiz koltırıp, öz abdomobile edip, her kaysi musabıka meydanlara berip geldi. Şincan Dereciden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkası'ndaki besleşiş, Çimlik Meydanı'ndaki teknika, taktiki katılımıdan allı burunla halkıp getken bulup, o tekimi mühim ul eserlerini katık tutaştırışını merkezlik közdün keçiriş boldi. Bugün günde Şincan'da zamanevi universal strolluk katma sistemisi berpa kılındı. Halk aviyasiyasi transport aerodromi 29 yitip, bütün memleket boyunca baş orunda durdu. Tömüryol ticaret musabısı 9500 kilometreden aştı. Katnaş başlangan taş yol umumi musabısı 230 bin kilometreden aştı. Barlık vilayet, oblast, şehirlerde yukur süratlik, birinci derecelik yol tutaştırış işkaşırıldı. Terep terep tutaşkan tömüryol, taş yol, aviyasiya tori, vakit, boşluk aralıkını zor derecede kıskartıp, vilayet, oblast, şehir halkıp musabıkı görüşünü adet kişka aylandırdı. Şincan Dereciden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkası'nın kaltısılığı futbol meydanı dairesinden hilala halkıp getkendi. Meydanı kirişke imkaniyet bulmağın çeksiz kızgınlıkını sığdırış için her kayıs şeyler ikinci nek meydan müsabıkı körüs sepini köngül kuyup berpa kılıp futbol kızgınlıkını keştik bazar, meydan, soğudu çemberke geçken aytti. Aksu vilayeti mezlik tamlar, yemek içmek meydanı, Keşik Bazar hem her kays naiye şehirlerdeki meydanlarda çoğun ekranlık musabıkı görüş noktası tesis kılıp, meydan içi de musabıkı gördüğün, meydan sırtı da mezlilik tağımlarını tetiydiğen istimal halti berpa kıldı. Turpan bütün şehirde 20'den artık ikinci nek meydan tesis kıldı. Üzüm Keşik Bazar'daki çoğun ekranda musabıkı mas kademde bivast görsüldü. Şehir ağlıları, sayacılar bir tereptin mezlik tağımlarını titigaş, bir tereptin yurtunun futbol komandasına medet verdi. İkinci nek meydan musabıkını kaynan taşkılıkı çömgen turmuş keyfiyatı sındırıp, umumi halkını tenterbiye paydasızdan ortak behirman kılışını işkaşırdı. Bu görünüşlerdeki kaynan taşkılık, herkaç şeylerdeki keçilik iktisat, koçir ayınları ve medeniyet, Sayat istimal altının künseri pişbitilgenlikiden ayrılanmaydı. Ular musabıka ekimliktarını aylandırışını ünümlük vasıtı bilen təmirledi. Futbol musabıkası ahırlaşkan dinkin, şu caydaki top mestanları ve başka caylardaki top mestanları keşk bazarını ayınlıp mezlik tağımlarını tetidi. Tenterbiye ekimliktarı keçilik istimal bilen yoçuksız cepsilaştırıldı. Futbol kızgınlığı bilen kaynan taşkınlık çömgen turmuş keyfiyatı özara yoğuruldu. Şincan Dereciden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkası ekim miktarının sırtkı kengişi kızgın bolgan bilet kötüki iktisadını barlıq keltirdi. Bir tal top bileti bolsa, yemek şimek, turalgu, katnaş, sayahat, mal setüleş, köngül etiş qatarlıqlarının hemisi de etibar berildi. Herkes caylar top biletini körstüp, Mənzir rayonunun kiriş bileti, mihmansaray yataq, yemek içmek itibarının behriman buluş qatarlıq itibarlıq mədəniyyət sayahat məhsulatlarını bəs-bəsdə oturğa çıxardı. Müsabıqa məzgildə hər qaysı yerlərinin mihmansarayda qonuş nisbəti örüldü. Yemek içmek qatarlıq istimal kirimi görünərlik açdı. 9.19 yönlük bir tal top müsabıqası bileti mükemmel istimal zəncirini tutaşdırdı. Top mestanları her kayıs çaylarına berip musabıkı körgeş, otlak, kadimi şehir, kumluğunu sayahat kıldı. Tenterbiye musabıkısı bütün rayon medeniyet sayahat görünüşünü əpçilik bilen tutaştırıp, inak iştipak bolgan, medeniyet güllengen, iqtisatının hayati küçü urgup durgan, təsirlik mənzirini sızıp çıxdı. Musabıkı kızdı, kəsipler güllendi, xalık durmuşu illiqlıqı toldu, kalıplar mücessemlendi. Şincan Dereciden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkası kızgın dolkunun arkası da güzel Şincan'ın uzaktan buyan terakket olanı puhtulat, tekşi maslaştırış, özara tutaştırış, özara ravanlaştırış arkalık musabıkı ilip gelgen ikim miktarı payıcısını kolu keltürgenlik var.
Bu mehirlik tuproqda qizib ketgan har bir maydon musobaqa qilib o'choq, sig'durishjon bo'lgan, ittifoqlashib jasorat bilan ilgirlaydigan yuqori sifatli taraqqiyot yangi sahifasi kutib chiqildi.

Ayol ilgirki erining parokandachilik silishiga uchurdi. Sot mahkamasi qovdash kapalti yetkizdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat bu vaqtdagi delo misolini so'zlab berdi.

Ayalının bekiş hukukunu özgertiş talebi rad kılındı. Yakında Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi bir tipik dilo misalını elan kıldı. Ayal ilgirki erinin turmuşunu buzuş üçün balısını destek kılıp yaman gərəzde bekiş hukukunu özgertmekçi boldı. 2014 yılı Can Familik bilen Van Familik kelişip acırışıp, şu çağda 3 yaşqı kirgen, öylünüp tuğulgan balısı Şauvanlı anısı Can Familik bakıdıgan. Van Familik bekiş xıraceti berdiğanga kelişti. Şunun dinkiyin Şauvan ızıçıl Can Familik bilen Guangdong'da turmuş geçirdi. Van Familik Korlu şehirde oltıraklaşıp, kaytı öylengen dinkiyin bir oğul persentlik boldı. 2023 yılı 4 ayda Can Familik kanunda belgelengen vakalatçısı bolu süpüde Van Familik üstüden dava kılıp, Şauvan'ın bekiş xıracetini berişini talep kıldı. Sot mekkemisinin riyasetçiliği de iki taraf murasa kelişimi hasıl kıldı. Van Familik bir kıtımdıla nesi kılgan 200 milyondan artıq bekiş xıracetini berdiğen hem 2023 yılı 4 aydın başlap Şauvan koramığı yetkenge kadar her ayda 2 milyondan bekiş xıraceti berdiğen boldi. İşten keyin Van Familik kelişim boyunca barlıq pullarını toluq berdi. 2024 yılının 5-də Can Familik yeni bir qıtım Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi'ye dava kılıp, Şauvan'ın bekiş hukukunu Van Familik'e özgertip berişini tələb kıldı. Can Familik munda qarıdı. Şauvan yetiliş məzgeli de turvatıdı. Atısının ğamxorluğu ve yetekleşiki muhtaş. Şunun bilen bile şirket takılıp, ixtisadi əhvalım naçarlışıp ketkenliği sebeplik, Şauvan'ı davamlıq bekişka kurbumu yetmedi. Can Familik Şauvan'ın kündülük hatırsını təminledi. Şauvan kündülük hatırsı da atısının özüge ancı köngül bölmeydi qalıqını. Van Familik'ten köngülüde narazı işgəlikini bildirgen idi. Can Familik'nin sözünün rast əməsikini ispatlaş üçün Van Familik Sot Mekkemisi'ye təşürüş buyruğu çıxırıb, Can Familik'nin köşməs mülkini tizimlaş materiali, Sod Sanayet Arxibi, Nupus Arxibi qatarlıq dəlil ispatlarını elib təşürüşünü iltimas qıldı. Təşürüşdən körstilişcə Can Familik'nin namı da 2 cayda öymülük, 1 benz markalı pikabi, həm ilki də 4 şirket peyi bar ikən, ya ki başqurd ikən. Onundan başqa Van Familik tapşırgan ündüdar paranlışış xatırsının kəsmi sürtü də Can Familik mundaq bildirgən. Əgər işini pütürəlməsəm, balını onunla taşlaq berimən, azablanıdığını yanıla onun cenib oludu. Can Familik paranışı çeriyanda Van Familik ve onun kaytıxırgan ailesini veyran kilvetliş muddasını aşkarlıqan idi. Gerçi bu sözünü ehtiyat bilen bekitişki toğır kelsimo, likin bu mudda Dilo'nun karakterini asta-asta özgertip etdi. Bekiş hukukunu özgertişte zadi balını oylaşkan mu, ya ki balını yesiyat cihetteki sürküleşinin destekli kılgan mu? Korla tömür

0: sahasının ticaret subyektiga nişanlıq medet berilip, 113 milyon ahaliga nəp yetkizildi. Mablag' silish jihatda odatdan tashqari uzun muddatlik aloydi zayum tarqitish va ishlatish tezlatilib, xalq turmushi sohasida davomliq qo'shish usuli qo'llanildi. Ish o'rnini muqimlashtirish, ijtimoiy sug'urta to'liqlamasi berish doirasini kengaytirish qatorliq bosqichliq siyosatlar davomliq yo'lga qo'yilib, nuqtaliq kishilarning ishqi o'rinlashishi kuchayib muqimlashtirildi. Yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish va zo'raytirishga madad berilib, dastlabki yangilik yoritish va oshqushliq yadroliq texnikada o'tkalga hujum qilish ilgari surildi. Yig'ilishcha keyingi 20 yilda yana 2 trillion yuandan ortiq yerlik hukumat maxsus zayumi va odatdan tashqari uzun muddatlik aloydi zayum tarqitilib ishlatildikan. Moliya ministerligi yerlikning zayum tarqitishni yaxshi tashkillashiga chin tutib yetakchilik qilib, turlarda tezdan ish boshlashni ilgari surib, texmi ko'p amaliy natija hosil qildikan. 15-5 yil mazgilida davlatimiz texmi kuchlik, muqim, tangpong, imkoniyatlik sijil moliyani tirishib barpo qilib, sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan ishga oshirishda hal qilg'ish ilgirilashni qo'lga keltirishni puxta moliya kapolatiga ega qildi. Liao Min mundaq dedi. Moliya kirimi bilan makrolik iqtisodning mos eshishini saqlab, iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotida muqim, imkoniyatlik sijil moliya manbasini uzluksiz yetildirimiz. Moliya chiqimini ko'proq xalq ishlariga ishlatib, ichki iste'molni qo'llab, ichki cho'ng oylanishning ichki harakatlantirgich kuchini oshiramiz. Ta'tur davriylik boshqurish va davriylik olqib tanishish orqali iqtisodning sifatini unumlik o'stirish va miqdorini muvofiq oshirishni ilgari suramiz. Xomchot tuzumini yanada mukammallashtirib, boj tuzumini takomillashtirib, moliya intizomidan iborat yuqori bismliq to'k tizimini chang saqlab, davlatning hamyinini yaxshi boshqurib, yaxshi qo'g'daymiz.
1: Stansimiz xavri Amerika Devlet İşleri Mahkemesi 8. ayının 21. günü bayanat ilan kılıp, Koreya'ya 125 milyon Amerika dolarlık şaldırak kuyruk ilan namlık havadın havağa koyup berildiğin başkırılgın bomba ve münasuvetlik üskünü mulazimeti setip berişini tasdiqlığalıqını etti. Bayanattan mundaq deyildi. Setip berildiğin bu erbi kural yaraqla Koreya'nın hava müdafiyesi, taktik siliş iktidarını östürdü. Amerika armiyasi bilan moslashib urush qilish iqtidoriga kapolatlik qiladi. Koreyaning navbatdagi va kelgusidagi tahdidga taqobul turish iqtidorini o'stirishiga yordam berdi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu qadimgi mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Go'zal Nur Rozi bilan Baxtiyor Turdi, navbatchi muharriri Patugul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

Hürmetlik radio anlıqçılar. Jongu Tamojna Baş Mehkemesi yakında ilan kılgan sallıq məlumatı körüstelişçe, bu yılının aldıngı 7 ayda Jongu'nun mal soda import-export umumi kımmeti 30 trilyon 130 milyard yuanga yetip, okşaş mezgildikidin 17.3% aşkan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşi vatkan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besimgi uçura vatkan arıq görünüşte, Jongu'nun taşkı sodası bir kadar tez eşini saxlap, bazar ve kəsb sistemisinin əvrişimliki ve hayati küçünü namayan kıldı. Köpmenbelik bazarını kengaytiş ve eşya obru torunu ravallaştırış arqılıq taşkı soda asasını puhtulaştın, yukarı texnika, yeşil, tövən karbolluq məsulatlarını dünyaya yüzlendirişini tezildişkice, yani importni kengaytip, texımı köp çet el tavarlarını Jongu bazarığa kirgizüşkice, Jongu'nun taşkı sodasının eşi, kölemnin kengiyişi de ihbadınlıplı kalmay, kurulmanın yenilinişi, alakının çoğunkurulışı ve əmkarlıqının kengi işi de texımı ihbadilendi. Jongu'nun təminat zanciri bunun bilen dünyanın işlep çıkırış, yenilik yaratış ve istimalini texımı zeş tutaşdırdı. Asas puhtulandı, Jongu'nun təminat zanciri taşkı soğuduğa tereh boldı. Sallıq məlumatının oyan buluşca bu yılının aldıngı 7 ayda Jongu bilen 180 neçi dövlət ve rayonunun import-exporti devamlıq aşkan. Bunun işi de Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası ve Afrika bilen bolğan import-export ayrım-ayrım 20%, 9.5%, 15.4%, 18.9% aşdı. Bir belbağ bir yolunu tən kurguçı dövlətlər bilen bolğan import-export 15.5% aşdı. Jongu taşkı sodası yerşari təminat zanciri xəyub-xətri davamlıq eşivatqan əhvalda sicil aşdı. Bu il kirgendim buyan İran uğruşi və Hormuz boğuzunun qatnışı tosalığı uçurab, energiya, aşlıq və ximivi uğud transportıqı təsir yetdi. Dünya İqtisad Münbiri yakında ilan kılgan baş iqtisadşünaslar nəzir

Zardin 3-nji çoň eksport bazarga örledi. Efiopiya qahwa eksport sodigarlary jemgyýetiniň baş direktori Jizat Worko mundaq dedi. Şu jaýdaky eksport sodigarlary tamojny beji almaslyk porustydan paýdalanyp, Jongoga eksport kılışını kengäýetip atdy. Kelgüsi 3 ýylda Jongonyň Efiopiya qahwasynyň eng çoň eksport mänzili bolup kılışdan ümit bar. Mısır, Maglibi Yezgilik şirketinin eksport direktori İbrahim Benna mundaq dep qaradı. Jongo bazarının kımmeti kölemdil emez, tekhimi muyimi uğraş kaçılaş, soğuk zancir eşya obroti ve belgülümüge uygun nazaret kiliş başkuruş qatarlıq cahetlerde Afrika eksport sodigarlarının işlep çıkırış ölçümünü östürüşüge türtkü buluşta. Janubiy Afrika Soda, Sanoat va Raqobat ministrligi mundaq deb qaradi. Tamojna beji almaslyk Afrikaning eksport raqobat kuchini oshirish, qo'shilma qimmati yuqori mahsulotlarni echish va ishqi o'rinlishni strategik fursat bilan ta'minladi. Birlashgan Davlatlar tashkilotining Jongoda turishlik moslashtirg'uchisi Gesixin mundaq dedi. Jongo soda mablag' silish, fan texnikada yangilik yaratish va aloqani ravonlashtirishni ilgari surish orqali umumiy manfaatdor taraqqiyotni ishga oshirishga amaliy to'p qo'shdi. Jongo yasamachiligining chet el ehtiyojiga tez inkas qaytirishidan texnik ko'p chet el tovarlarining Jongo bozoriga kirishigacha import eksportning qo'sh yo'nalishlik o'tkazilishi Jongo bilan dunyoning ishlab chiqarish, yangilik yaratish va iste'mol to'g'rining aloqasini texnik quyuqlashtirdi. Davomliq yangilanishga yuzlangan, ichibitish doirasini kengaytirayotgan Jongo tashqi savdosi ta'minot zanjirining avrishimligi va hayotiy kuchi bilan o'zaro manfaat yetkazish hamkorlik bo'shlig'ini kengaytmoqda.

Hürmetli radyo dinleyiciler, bu yıl 8. ayının 15. günü Japonya şerhsiz teslim boğalıqını cakarlıqalıqının 81 yıllıqı. Şu günü Japonya Başvaziri Takaichi Sanai, A derecelik 14 uruş cinayetçisinin arva tahtısı koyulgan Yasukuni İbadethansı'a nazır çırak hakkı verdi. Japonya Müdafiye Vaziri Koizumi Shinjiro, Katarlı Kabinet Emeldarları ve Erkin Demokratlar Partisi'nin yukarı katılımıdakiler Yasukuni İbadethansı'nı tavap kıldı. Japonya'nın uruşta mağlup bolup teslim boğan hatırı günü de Japonya 10 kanat siyaset vazlarının Yasukuni İbadethansı'nı yan bir kıtım tavap kılışı tarihi aqanilikka kılıngan örmessizlik. Medeniyet tüven çekige kılıngan hırs. Uruştin kinki halkıra tertipki kılıngan iğvagarçilik bulup, Cungun öz çıgağın Asiyadaki ziyankeşlik uçurgan devletler halkıga iğir azar bədi. Cungu Japonya'ya keskin sözlüş ne otturuk koydu, əmdə küşlik itiraz bildirdi. Tacavuzçılık cinayet üçün keçirim soruşunu rət kılış, qayta hərbiyleştirişini tiz ilgir sürüş, yadro kuralığı iyi buluş doğrusu da tələblərçi carsiliş, Japonya hükümetinin bu tətür iqim kılmışları dövlət içi və sırtıdıklarının tənqidi və eyibleşi göçürdü. Təhlilçilə mundaq dəb qarıdı. Japonya'nın yeni militarizminin tələbə tətür iqimi qarda xalqıra cəmiyyət yüksək uşar buluşu, həm də onu qatki toz iş gerek. Birinci tətür iqim, tarixni burmulab uruş cinayi javobgarligini yoshirish. Yaponiya 2-chi dunyo urushi mazgilda sirtqa tajovuzchilik urush qo'zg'ab, inson qalbidan chiqqan jinoyat o'tkazdi. 2-chi dunyo urushidan keyin Tokyo soti qonun shakli orqali Yaponiya militarizmining tajovuzchilik urushi qo'zg'ash, urush zo'ravonligi qilishda bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatni ustiga olishi kerakligini muayyanlashtirdi. Ama soğuk uruşunun partilişi Katarlıq sebepler tüpelidin, Japonya militarizmi özlük esil tazlanmadı. Japonya 10 kanat küşleri tarih dersliğini özgerdi ve dişini özlüksiz ilgir sürüp, tacavuzçılık uruşunu inkar kıldı ya ki pedazledi. 2025 yılı 4. ayda Japonya Medeniyet Ministerliği İlimpen Vazareti tekşürüp bekitken, layakatlik otur mektep tarih dersliği resmi setildi ve işletildi. Bunun içi de 1937 yıldaki Loguchao vakasının keyinki Cungu'a tacavuz kılış uruşu bir bet bilalla kıskıca bayan kılındı. Onun üstüge mezmunu da nurgun burumlangan,

Demokratiya pütkül insaniyetki ortak kımmet. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı baştın ahır boşaşmayı çın turup gelgen muyum idiye. Kanda kılıp demokratiya kımmeti ve demokratiya idiyesini ilmi önümlük tüzüm orlaştırmasıga. Konkret, real demokratiya emeliyatıga aylandırışta. Tarih bilen reallıknın, nezriye bilen emeliyatının, şekil bilen mezmunun organik birlikige ehmiyet berip, toğra tüzülme mekanizm ve şekil usulanı tipip çıkışkı doğru geliyordu. Men bir devlet siyasi tüzümünün demokratik ve önümlük bolgan bolmağalıkıgı bağı bir işte, asaslıkı devlet rehberlik katlımıdikilerinin kanun boyca tertip almış alaydıgan, almış almaydıgalıkıgı. Umumi halkının devlet işleri ve cemiyet işlerini, iktisat ve medeniyet işlerini kanun boyca başkuralaydıgan, başkuralmaydıgalıkıgı. Halk ammasının menfaat taleplerini tosalgısız ifadeleyleydigan, ifadeleyelmeydigalıkka. Cemiyetki her kaysi taleplerinin devletinin siyasi turmuşu önümlü katnişalaydigan, katnişalmaydigalıkka. Devletinin tedbir belgilişinin ilmi, demokratik bolgan bolmagalıkka. Her kaysi talepki ihtisaslarının devletinin rehberlik sistemisi ve başkuruş sistemisiga adil rekabetliş arkalık kireleydigan

yürgüzüşüge kapalatlı kılıp, kalıq kurultiy vekillerini demokratik saylam arkalı ojotki keltürüp, kalıqnın biliş hukuki, katniş hukuki, ifadeleş hukuki, nazaret kılış hukuki kapalatlı kılışını kalıq kurultiy hizmetinin her kaysi terepleri, her kaysi halkıları ve bütün ceryanda emelileştirip, partiye ve devletinin tedbir belgileş, icra kılış, emelli işini nazaret kılış halkalarının hemmisi de halkının sadasını anlayalışıga hakiki kapalat kılış gerek. Halk kurultiyinin demokratiyaya dair halk rayini ifadeleş süpsi ve vasıtasını mükemmelleştirip, halk rayini kabul kılış, halkının akıl parasını mücessemleş hizmeti mekanizmini takamullaştırıp, halk kurultiyide kengişiş, kanun çıkırışta kengişini olgı sılcıtıp, her kaysi tereptiki cemiyet ekvali, halk rayini, enken halkının tüp menfaati asası da birlik keltürüş gerek. Cungoça sosyalistik demokratiyeni, halk kurultiyi tüzümünü tatkik iliş, teşvik kılış hizmetini küçeytip, devletimiz siyasi tüzümünün alahidliki ve özellikini inik düşendürüp, Cungo'nun demokratiye hikayesini yakış sözleş gerek. Halk kurultiyi tüzümünü çın duruş ve onu mükemmelleştiriş, bütün partiye, bütün cemiyetinin ortak mesuliyeti. Bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı, Cungoça sosyalizm tüzümüge bolgan işençini çıngıtıp, üzlüksüz türde halk kurultiyi tüzümüde çıngıtırıp ve onu mükemmelleştirip, callık, cuşkun, tınış, iştipak, siyasi vaziyetini üzlüksüz müstehkemlep ve ravajlandırıp, insaniyet siyasi medenlikinin terakiyatı üçün Cungo akıl parastigi tolgan tökp kuşuş gerek. Radyo anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 12. ayının 3. günü memleketlik din hizmeti yığında kılgan devletimizde dinin Cungo çılaştırış yönünüşü de çıntırış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

markizimlik din qarşı puxta, din xizmetige pişiq, dinge itiqat qıladigan ammığa xizmet işleşge mayir partiye, hükümet kadırları koşonunu yetiştirip, ulanı markizimlik din qarşı, partiyanın din xizmeti nazriyesi ve fangcin siyasetleri, dini bilimlerini çoğunkur ügünüp, yetekleş iktidarını üzlüksüz östürdüğün kılış gerek. Siyasi cihette şençilik, dini bilimi mol, pezilette ammı itiraf kıladığın, aşkışlık peyitte rol oynaydığın din sahasıdaki vekil zatla koşununu yetiştiriş gerek. İdiyevi siyasi cihette katti, markizmlik din karşıda çıntırdığın, ilim istili yakşı, yenilik yaratışkı mayır din ilmi tetkikat koşununu yetiştirip, markizmlik din ilmi pen kuruluşunu küçeytiş gerek. Din hizmeti tüzülme mekanizmini takamullaştırıp, partiye komiteti rehberli kılıdıgan, hükümet başkurudıgan, cemiyet maslışıdıgan, dilla özgü katık talep koyduğun din işlerini idare kılış endisini berpa kılış kütürütkü buluş gerek. Din hizmetiki çetilidigan moyim zor münasifetini yakşı ilgilep, asas salıdıgan kelgüsüge paydalı hizmetlerini köperek işlep, daim boşaşmayı tutuş, uzakça boşaşmayı tırış gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başlıcı Xi Jinping'in 2021 yılının 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan bütün ceryallı halk demokratiyası en ken, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiye namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 12. ayının 3. günü memleketlik din hizmeti yığında kılgan dövültümüzde dinni cungoçılaştırış yönlişide çıntırış gerek namlı sözünün muyum noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan Mesul Mahereri Adıl Abdet, Nozgül Emir, Nazaretsi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Mahira Ubul Qasım'nın Halran Çuyuhar Gün namlıq postunun aldın kısımlarını anlatkandık. Subat, otur mektepte oku atkan vakitlerde, matematikada hakikaten alahide talanta var idi. O hatta okutkıçılarını mahiren kaldırıp, hem meylen talaş tatış kığan meselini başkıcı bir usulde yeşip, hem meylenin kayılıkını kozgan idi. Hatta daşüge imtansız kubul kılını salahi deyimi erişken idi. Ondaqta, o keyin yeni kandaq bulup imtandan ötemey kaldı. Aynı vaqtta Subatqa qarap acayip uyku yalanı kalısığı keltürgen o kız, zadi kim? Subat, keyin yeni kandaq iştahı yolu qıdı. Bula kızıqsınız, dektiğiniz dağımlıq bugünkü radio jorlu programımız orlaştırılgan Mahira Ubul Qasım'nın Halran Çuyuhar Gün namlıq postunun devamı da bolsın.

Yaşlıq hiss tuyğuları qalbıda bıx qurup, sögü muhabbetin ibaret bu sihirlik dünyaya qızğın talpıngan Mukerrem'nin arkasında onu qoğlışıp yürgen nätçe yigit bolsa mı? Ama bu yigitler onun könlünü mayıl qılamaydı. Mukerrem adet şoqlıq qıp yürgünü bilen jür tallaşta qalbiga pikken ölçen riba idi. Ama bu yigitler onun ölçenlerine yakın mükemmeydi. Muşındak kibirlik bir kız, nahilik işkinci otturma ihtiyacı kilip, kalbige pükken ölçemge bap kildiğin Subat'ını yoluqtırıp kaldı. Subat, onun yürek tarısını çekip, özgü mehkem ram kaldı. Hey Subat, sen minin kalbimge pükken, muş güngüç izdep yürgen yigitim sen, tuncu suyunum sen, dep pichirlaydı o. Şunundan tatıp, Mukerrem Subat'ını köse, yürgü döpüldep, onundan ayminip, birkaçı vakit onunla çiğri pernimi diyemmey, tıt-tıt bop yürdü. Ahri, takti çeke yiyeti de, bir günü Subat'ını marap durup, mektep korusunda gidip bağında, onun aldıdan tuyuqsız kesip ötüp, putluşup gidip, yıkılıp çüşküle taslık kaldı. Subat, şunca ola kengri yolda, nimandak putluşup yürüsüz, kandak diyen kız ola bu. Sığımı karmaya gidip kaldı. Tolumu onaysızlanan Mukerrem demi işçiye düşüp turgan yeri de hiyliğe çık gidip kaldı. Telki dağlardan güldürlep yıkıp çüşüdüğün su mektepilen aylıklı rayonu işkiye bölüp durattı. Sayının işki kırıkkıdaki katar ketken söge talla bahar şamalardan tan uygunup yap yeşil yapraklarını yiyip tal çıvıklarını usulgı silip say boyuğa hüsün koşkan idi. Bu sayda baş et yazda karmızla leylep lay su akattı. Töğütüncü ayı keyende sula astı astı sözleşke başlaydı. Subat dayım manımışı sayının boyudaki bük baraksan özken bir tüp sögetinin astığa karton kağızını koyup sögetinin yoğan oğuluğu yönünüp tekrar kılattı. O, Mukerrem'nin özünü marap boyanı oyunup yürgeligidin bütülay habersiz idi.

Sevimli radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu uzıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Sevimli dostlar, kişilik turmuş muhabbetlik yaşayış cereyanı. Elbette bu münasebet adli boğandıla güzel devamlaşıdı. Turmuşta her günü azraf bozumu romantik buluş intayın mıyım? Məlum bir ayal yazıcı turmuş yakıda mındak digen. Muhabbet digen nime? Muhabbet digen birdenlik təsirleniş. Er ayalla otursa da tekimi köp buluduğunu mehriballık, yıkıllık, yani mesuliyet digen sözlümü koş koygan. Elbette hava soğup ketken de kıyılarak kiyinçini tavsiye kılış. Kiyimi azlık kısa birine ep biriş, yediğinini ep kuyuş, hatta ıssık saklap kuyuş, selametlikin

Radio dostlar, programımızın davamlaştırı vaatimiz Allah vaqtınla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Söygünümünü bilip dursan mı, söyü vab sən başqı birsini. Kimni söysən söyü vəgin sən, mən söyər mən, mən güygəsini. Kaçırmağın özünü məndin, aram tapay, qara gözündün. Söygü otunun yamallıkıdın, olup kaldım, sevdayladın. Yani şu aşıklık, yani şu sevdaylık, şudan yazmış kılı biterleydi. Şair, şaire, küyç kılı biterleydi. Biz bu bir yerde oturup, ilhamlarımızı ergişip, koşakçı, nakşı bak gitip attığımız. Ondak olsa, güzel muhabbetlik nakşılarımız, yani şundak ilhamları kanatlanıp atkan aşk meşgulağı için yavrusun.

Әзіңдік достылар, жұтат программымызды дамлаштыру атымыз. Әм біз аталыла, болағы тәрбие бәге вақтымызда, ялған кеп қымма, ялған кеп қысаң болмайды, деп тәрбие бердік әміз. Лекен бәзіде, өзімізмі біліп-білмей, декет қымыға асаста, бәзі бір ұшақ ішіларда ялған кеп қымсалдық әміз. Онда шаларда біз қастан қыммаймыз шу ялған кепні. Şu başkalarının könlünü ayıp, yakşı bolsun üçün bəzi də ancı-mıncı yalğan gəp qıpsalımız. Bıraq, mən şundaq təvsiyə qılımən ki, imkan ba, ilacı ba yalğan gəp qılmaylı. Nemiş ki, əgər gəndə materiallarda eytilişçə yalğan gəp qılış, o ədəb əxlaqı yad qılmış boplu qanmay, o yəni salamətlik imtayın ziyallıq gən. Çünki yalğan etqa adamın köpüncə əhvallarda Yürek silişi tezleşip, nefes ilişi ciddileşip, kan besimi örülüp gidirken. Şundaklı yana iman et küçümü acizlap gidirken. Yalgan gep kakallarının keyfiyatı ciddi, vakti, endişi işi de ödürken. Neticede ularda yukarı kan besimi, baş ağırış, uykusuzluk, katarlık, murgulluğun kesellik alametleri görüldüken. Demek yalgan sözleş adamın cismani ve ruhi sağlamlıkını intayın eğir ziyan uçurdurken. Şunlaşkı deyimiz ki, yalgan sözləşdin özümüzdə tataylı. Bunu hər giz adət qaylandırıb qoymaylı. Məyli çaxçaq paranladı bolsun, ya ki rəsmi söhbətlədi bolsun, hər giz yalganı arlaşdırmay, azadı alda öz fikrimizini xatırcam namayan qılaylı. Şuna konularımızdan, yalgancının quyruqı bir tutam, digən gepinin tolumu asası ba. Yalgan haman bir gün aşkarlındı, şuna yalgan sözləşdini cıraq duraylı. Ondaq bolsa küylərimiz, anlıq uçularımız üçün davamlıq yağırsın.

0: lekin haqiqiy izdimidi. Levin bayatından beri layxorek atalmağınını Veslovskiydin köygen idi. Veslovski ketkendin kiyim mu, onun əhvalı da hiç qandaq ilgirləş bolmadı. Bu etrapta layxorekləmi köp idi. Lekin Levin nurgun ketim etip mu, birnimi çürəlmedi. Keşnin optipinin mu, xeyli tepti ba idi. Levin terlep kiyimleri bedenige çaplışıp getdi. Sol putudiki ütüknün işçige lıq su kırıvelip, putunu kötürüp meniş tes boldi. Her bir kadem manganda şılık şılık avaz çıkarıp duratdi. Ok doğrusunun ısıdın kardap getgen yüzüdün ter tohtumay kuyulup duratdi. Ağzı əmən teti itdi. Burnudun oknun doğru pırıqı, yani sazlıqnın kandaktır bir pırakları ketme itti. Kulaklarına tağ layxoreklerinin avazları tohtumay anlanıp duratdi. Miltiqnın stovili tüsü kol köygüdek kızıp ketken idi. Yürüke şünçilik tez ve ciddi soğup kete otatdi. Kolları titirep tohtumay itti. Derman sızlınıp ketken putları ğarğıllıqtın çöp ve patkak işçi de bir-birge çirmişip zadılı mağalmay kıyla otatdi. Şundaqtımı putlarını söyrep, uçup çıkıp atkan layxoreklerini atkaş menip keti otatdi. O, ahırkı ketimi etip tek güzelmey, miltiqi bilen şilapisini yergü çörüp etdi. Yaq, uşkallağını yığıval Levin. O, işçi de şundaqtep, miltiqi bilen şilapisini yerdin elip, Laskanı kaynigi selip, sazlıqtın çıkıp, dövlep koyulgan çöpnin yenigi kelip oldurdi. Ötkini selip, içideki suunu töküp etdi. Andın kölnin yenigi berip, läş burap durgan suudun azıraq içdi. Kızıp durgan miltiqinin stovilini suğu tıxdi. Suda yüz kollarını yudi. Şundala sel tetiklişip kalgan dek bolup, Әмді ciddiyleşmeymen деген irade bilen tağ layxorekleri tüşüdüğan jayğa qarap yol aldı.
1: Horniski, eğer siz meni özünüz degendek yaxşı gördüğan bolsanız, menin deginimni qalan, könlüm tınışlansın.
2: Anna, acaba siz özünüzdün menin bütün hayatım işkerlikinizni bilme yürüp atamsız? Menin könlüm tınışlık tapmaydıken, Sizning ko'nglingizni mi tinish qo'ymayman. Mening barliqim. Mening muhabbatim. Shundoq. Men o'zimni sizdan ayirib turib tasavvur qila olmayman. Siz bilan bir jon, bir tan. Buningdan keyin o'zimga mi, sizga mi tinishlik bo'lmaydi. Bizga mansub bo'ladigini xafalik ham baxtsizlik. Yoki baxt cheksiz baxt. Buning mumkinchiligi yo'q deb o'ylamsiz.
1: Buningdan keyin menga bundoq gaplarni qilg'uchi bo'lmang. Biz yaxshi do'stlardan bo'lib o'taylik, bo'lamdi?
2: Ikkimizning do'st bo'lib o'tishimiz mumkin emas. Buni o'zingizmi bilasiz? Dunyoda eng baxtli odamlardan bo'limizmi yoki eng baxtsiz odamlardan bo'limizmi? Bu butunlay sizning qaroringizga bog'liq. Men sizdan faqat bir narsaga. Buningdan keyin umid bilan yashaymanmi yoki hasrat chekibmi degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkisiga bo'lmaydi desangiz, hozirda gapingizni ochib qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaylik qo'yaman.
1: Мен сізні еш яқы қоғылымақ чәмәсмен.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisi çıkan Rusya'nın ulu yazgıcı

Sen hem bahırlan. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Jungxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.